0: ki anlatamadım diye bir şiir yazdım. Ne dedi biliyor musunuz? Ben de bir ömür hep onu hissediyorum. Bir türlü anlatamadım.
1: Allah Allah.
0: Bir de hepimizin ortak duygusudur. Bazen deriz ya anlatamadım. Bunu okuyalım. Evet, size. Bunu okuyalım. Bunun da öyle bir şeyi oldu, hikayesi oldu.
1: Hepsini dinlemek istiyoruz evet, ama hocam.
0: İnşallah. Evet. İnşallah. Anlatamadım. Seni gördüğümde titredi aklım. Sonraya önceyi anlatamadım. Belki olur dedim telli duvaklım. Nasıla niceyi anlatamadım. Yıkıldı sellerin, sularım bende. Avare gönlümde derman tükendi. Doladı boynuma kalın kemendi. Cellada inceyi anlatamadım. Sanki cehennemden ateşi aldı. Ruhumda büyüdü, tende bunaldı. Sonunda göğsümde sıkışıp kaldı. Dumana bacayı anlatamadım. Bir günüm olsaydı kırılmadığım, ırmağa girmezdim durulmadığım. Bilmem ki kaldı mı darılmadığım. Kardeşe bacıyı anlatamadım. Varmayınca denizlerden göklere, gitti rüyaların bittiği yere. Takıldı ağlara göz göre göre, balığa kancayı anlatamadım. Bu meçhup halimi eller duyunca, duçar oldum kine, nefrete, ınca. Zaten bir deliydim bazılarınca. Kimseye benceyi anlatamadım. Deryadan mürekkep olunca elem, yazmayı unuttu. Tutuldu kalem. Alemin sırrını anladı alem. Ben bu bilmeceyi anlatamadım. Kimler anladı ki senden bekledim. Sadece derdime bin dert ekledim. Derunda büyüttüm, düşte sakladım. Yadlara yüceyi anlatamadım. Halbuki özümdür tutuşup yanan. Ne canlar hissetti, ne bildi canan. Kendini varlığın burcunda sanan devlere cüceyi anlatamadım. Peder oldu ömrün yazı, baharı. Şimdi dağlar sarı, ovalar sarı. Tarlamda büyüdü ayrık otları. Börtüye böceği anlatamadım. Kah dondum kederli kahrında senin. Kah eriyip aktım uğrunda senin. Bilmem ne aradım bağrında senin. Soğuğa sıcağı anlatamadım. Kar yağdı, göğümde tutuştu zaman. Sanki yanardağla buluştu zaman. Lav olup kanıma karıştı zaman. Ateşe ocağı anlatamadım. Bütünü isterken yarımdan oldum. Mecalim kalmadı, ferimden oldum. Yönümü kaybedip yerimden oldum. Köşeye bucağı anlatamadım. Bilseydi her sabah onu görmeden, gönül perişandı, virandı beden. Yavrusunu ıssızlığa terk eden anneye kucağı anlatamadım. Yıllarca boşlukta durdu ellerim. Ardın sıra düğümlendi yollarım. Senin toprağında soldu güllerim. Dikene goncayı anlatamadım. Yürüye yürüye kendime vardım. Ruhumun şehrine kubbeler kurdum. İlmin kapısında çırpınıp durdum. Cahile hocayı anlatamadım. Hane-i saadet dedik olmadı. Merhamet çürüdü, sevgi kalmadı. Erkekler Nebi'den ibret almadı. Kadına kocayı anlatamadım. Berhevaymışım bu ahir demde. Gölgem de terk etti beni. Gölgem de. Gevher ziyanmış meğer ülkemde. Sarrafa inciyi anlatamadım. Derelerde koştum, düzde yoruldum. Alevde yıkandım, közde yoruldum. Sahte gülümseyen yüzde yoruldum. Sevince sancıyı anlatamadım. Kaybolup gidince sevdanın adı, kim bilir dağlarda ölen Ferhat'ı. Kişi umduğundan bekler muradı. Fincana falcıyı anlatamadım. Hayal vadisinin suyu çekildi. Rüzgarla savrulan yaprak döküldü. Yaban dağıldı, bahçe yıkıldı. Üzüme bahçıyı anlatamadım. Bana güvenmedin, bozuldu denge. Simsiyah lekeler düştü ahenge. Ünvan ihtirasla tutuştu cenge. Emire ricayı anlatamadım. Aynalar nazındı, şarkılar sızın. Derin kuyulara düşürdü sözün. Ardında kaybolup gidince izin. Hancıya yolcuyu anlatamam.

0: Mekke'de...
1: Yine Sehl-i Mümteni.
0: Evet, Kudüs'te. Değil mi hocam? Evet, hacda değildir.
1: Yani Sehl-i Mümteni. Hakkı arar isen kalbinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda
0: değildir. Mesela gelip kalpte noktalanıyor. Yani burada varsa oluyor. Evet. Hepsinin değeri anlaşılıyor.
1: Şimdi değerli hocam, tabii şairlerin ne derece Efendimiz aleyhissalatü vesselam döneminde de değerli olduğunu Allah nasip ederse yayınlayacağım. Bir 5 evet. yıldır çalışıyorum.
0: İnşallah.
1: Sesleriyle meşhur sahabiler diye evet. bir başladık. Ama orada şairler de o kadar çok fazla sahabi şair karşıma çıktı ki. İşte en başta Hasan bin Sabit. Abdullah bin Revaha, Ka'b bin Züheyr, Amir bin Ekva, Ka'b bin Malik radıyallahu anhum. Sizler de günümüzde o sahabilerin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Ama sizin anlattığınız bir kaside-i bür'e ve bürde hadisesi vardır evet, ki evet. gerçekleşmiş bir vakadır o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hem de salavatın da Efendimiz'e olan güzel sözlerin Efendimiz'deki karşılığını da çok güzel ifade eder. Hocam buyursun.
0: Allah razı olsun. Hasan bin Sabit dediniz de yani Rabbim rahmet eylesin, cennette amin. Beraber kılsın.
1: Amin, inşallah beraber.
0: Şimdi anlatamadım dedik. Ben kendime bile anlatamıyorum çoğu defa. Yani diyoruz başka şey yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. İnsanız çünkü. Ama onlar öyle mübarek insanlar ki adamışlar kendilerini. Yani yaşı geçmiş, çok geç yaşlarda gözlerini kaybetmiş. Hala evet. naat yazıyor, şiir yazıyor, onlara mücadele ediyor. Oklardan daha şiddetli kelimeler, cümleler ve mısralarla
1: Efendimizin sözü evet, daha tesirlidir.
0: Tesirlidir diyor Peygamberimiz. O yüzden sanatın, edebiyatın, şiirin özellikle

0: Şuara suresindeki kıymetini Müslümanın anlaması lazım. Çok önemli. Silahımız olduğunda genç kendimizi güçlü hissederiz. Elimizde bir silah var. Ama ondan daha tesirli olan söz silahı nerede? Evet. Neden onun kıymetini anlamıyoruz? Neden her vadide şaşkın şaşkın dolaşan, yapmadıklarını söyleyen ve sapkınların uydukları, tabi oldukları sözlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten herzedir ve en diptedir. Ama inanan, salih amel işleyen ve zulme uğradıkları için şiir söyleyenlerin söyledikleri, yazdıkları metinler, şiirler neden günümüzde bir silah kadar, bir dükkandan alınan bir tabanca kadar tesirli değil? Niye bu kadar itibar görmüyor, değer görmüyor? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü daha da değerli. Cenab-ı Peygamber'in etrafındaki şairlerden, Ka'b bin Züheyr'den söz edelim ki İmam Buhsri'yi anlatmak daha kolay olsun. Ka'b bin Züheyr, Muallakat-ı Seb'a şairlerinden, en önemlilerinden birisinin oğlu, Züheyr'in oğlu, Ka'b. Şiir yeteneği var. Babası bu şiirle kafayı bozar, psikolojik durumu bozulur diye çok yetenekli. Çünkü şiir yazmasını yasaklıyor çocukluğunda. Sen diyor yazmayacaksın. Ama 8-10 yaşında bile metinler yazıyor. Babası bakıyor ki çare yok, serbest bırakıyor. Çok güçlü bir şair çünkü. Ama İslam'dan sonra Hazreti Peygamber'e iman edince Büceyr, kardeşi Büceyr, Hazreti Peygamber'in karşısına geçiyor ve İslam'ı yıkmak için, İslam'a tehlikeli sözler sarf ederek ve Efendimiz'i kötüleyerek şiirler yazmaya başlıyor. Bu öyle bir seviyeye geliyor ki Cenab-ı Peygamber kanı helaldir diyor.
1: Onlardan birisi.
0: Evet, Ka'b'ın kanı helaldir.
1: Hadi bakalım.
0: Bunun üzerine panikliyor Ka'b bin Züheyr ve tutuşuyor kanı helaldir deyince. Kardeşi Büceyr gidiyor kendisine, diyor ki uyansana. Güzellik burada. Medine'nin en doğrusu, dünyanın en doğrusu. Hayatına hiç yalan söylememiş. İslam'ı tebliğ etmiş. Adalet burada. İnsan hakkı burada, anne hakkı burada, baba hakkı burada, bütün dünyanın güzellikleri burada. Sen neden çirkinin içerisinde kötü şiirler yazıyorsun, kötü şeyler yazıyorsun? Cenab-ı Hak kalbine düşürüyor orada. Kardeşi Büceyr müdahale ediyor ona. Kalbine düşürüyor. Yani şöyle düşünülmesin. Kanı helaldir dendiği için dönmüyor. Doğru. Rabbim hidayet veriyor kendisine. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Kardeşi Büceyr ona anlatınca bakıyor ki ben yanlış yoldaymışım. Ve Müslüman oluyor. Ve Banet Suat kasidesini yazıyor.
1: Ya evet.
0: Sevgilisi Suat'a kaside yazıyor. Onu Hazreti Peygamber'e terennüm edecek, okuyacak bir yol arıyor. Fakat kendisi kendi adıyla cesaret edemediği için sanki bir arkadaşını göndermiş de o şiiri okutuyormuş gibi huzuruna geliyor. Şiiri çok beğeniyor Hazreti Peygamber. Bunu görünce ey Allah'ın elçisi diyor. Gelen o değil de Ka'b'ın kendisi olsaydı ne yapardınız? Hazreti Ömer kılıcını çekti.
1: Evet.
0: Aldatmış diye. Sen peygamberi nasıl aldatırsın diye kılıcını çekince Efendimiz müdahale ediyor. Dur diyor. Ka'b bize geldi diyor. Ka'b bize geldi. Dur. Kabul ederdim onu deyince sarıl diyor. Sarılınca Cenab-ı Peygamber onu kardeşliğine alıyor. Ve mübarek hırkasını çıkararak kendisine hediye ediyor. Kaside-i Bürde dediğimiz bu kaside, Banet Suat kasidesi. Aynı zamanda bir pişmanlık kasidesidir. Evet. Kaside-i Bürde'dir.
1: Evet.
0: Yani pişmanlığını da anlatıyor orada çünkü. Ve muhteşem bir kasidedir o. Hazreti Peygamber İslam'ı yüceltmeye çalışıyor. Onunla yüce de şiirini, sesini onunla yüceltmeye çalıştığı yerleri okuyun. İhtişamlıdır.
1: Burada Hazreti Peygamber'in sanatçıya gösterdiği yani ehemmiyeti de görüyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Hocam?
0: Bana dünyada şunu gösteremezsiniz. Bakın krallarda, saraylar, bizim sultanlarımız da şairlere caizeler vermişlerdir. Ama kendi kaftanını çıkarıp giydiren bir tane kral ve sultan dünyada bulamazsınız. Cenab-ı Peygamber hırkasını, çünkü başka bir şey yoktu üzerinde, hırkası vardı. Hırkasını çıkardı, giydirdi. Bu, hep dua ediyorum Allah'ım. Bu dünyada ne Ka'b olabildim ne İmam Buhsri. Onlar yüce bir yerlerdeydi. Bize de bir hırka inşallah. Ve yıllar, yüzyıllar geçiyor. 1200'lü yıllarda, 1240'lı yıllarda.
1: Aradan 600 yıl geçiyor.
0: 600 yıl geçiyor. Şazeli tarikatına mensup, biraz hastalıklı ve çelimsiz bir adam olan İmam Buhsri de peygamber aşığı. Kuzey Afrika'da yaşıyor ve durmadan naatlar yazıyor. Ve kısadan ifade ederim. Naatlar yazıyor. O kadar çok sevdalı ki her gün bir naat yazıyor. Her gün bir şey yazıyor. Bir gazel yazıyor. bir türlü tatmin olmuyor. Yazıyor, yazıyor.

0: yazıyor yazıyor tatmin olmuyor. Ve Efendimiz'i rüyasında göremediği için de mahzun. Beni sevmiyor herhalde. Sevse rüyama gelir. Bende demek ki bir kusur var. Ben niye onu rüyamda göremiyorum diye mahzun. Yazıyor yazıyor. Bir gün sokakta yürürken karşısına genç, teri taze bir adam geliyor. Diyor ki hala göremedin değil mi rüyanda onu? Ne oluyor biliyor musun benim kardeşim? O kadar çok üzülüyor ki. Hastalık geçiriyor ve yatalak kalıyor.
1: Evet.
0: 4-5 yıl yatağından çıkamıyor. Yatalak. Zaten ev hali düzgün değil. Perişan oluyor. Ama o halinde bile Hazreti Peygamber'e naatlar yazıyor. Ona ümmet olmayı diliyor. Onun yanında olmayı, ahirette beraberinde olmayı diliyor. Ve uzunca bir naat, 200'ü aşkın beyti olan bir naat yazıyor bir gün. 50. beyti şöyledir. Yaratmıştır onu ancak, onu Allah en müstesna kul olarak. Hazreti Peygamber'i anlattı. Sonra rüyasında görüyor Peygamberimizi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Ya imam, yazdığın naatı oku. 50. beyte geliyor, unutuyor. 50. beyti unutuyor. Cenab-ı Peygamber okuyor rüyasında.
1: Allah Allah.
0: O beyti yaratmıştır onu Allah en müstesna kul olarak. Beytini Cenab-ı Peygamber rüyasında okuyor. Ve naat bittikten sonra mübarek elleriyle felç geçirdiği ayaklarını, uzuvlarını şöyle sığıyor. Ve çıkarıp hırkasını giydiriyor kendisine. Uyanınca bir heyecanla Peygamberimizi rüyada gördüğü için ayağa kalkıyor. Bir bakıyor ki ayaktayım. Evet. 5 senedir kalkamayan bir adam, 5 yıldır. Ellerini sürüyor, bakıyor ayakları iyileşmiş ayakta. Heyecanlanıyor, bir bakıyor ki hırka üzerinde, rüyada giydiği hırka üzerinde. Heyecanla kapı dışarı koşuyor. Çığlık ata ata camiye gidecek, hemen abdest alıp şükür namazı kılacak. Karşıdan yaşlı bir adam geliyor. Ya nereye koşuyorsun? Camiye namaz kılacağım. Diyor şu naatı bir bana da okusana. Sen nereden biliyorsun? Aynı rüyayı ben de gördüm. Peygamberimizin yanındaydı.
1: Allah Allah.
0: Tabii. Bu kaside de gerçek hırka kasidesidir. Ve rüyasında giydirilmiştir kendisine.
1: Değerli hocam.
0: Biz kardeşim.
1: Size çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun.
1: Kıymetli vaktinizden ayırdınız.
0: Ne demek? Ben hepinize biz kardeşlerime Allah çok güzel bir ekip var burada. Çok güzel gerçekten. Namelerle bir program oldu. Kalbi namelerle. Ben de size teşekkür ederim.
1: Allah'ım sizlere hayırlı, bereketli, uzun Allah ömürler ihsan eylesin. Şimdi sevgili izleyicilerimize veda edeceğim ama o kasideyi, bürdeyi okuyarak veda edeceğim.
0: Evet, dinleyelim.
1: Fiziki hastalıklarımız varsa, ruhi hastalıklarımız varsa, bunların hepsi Efendimiz'e birer salavattır.
0: Evet, evet.
1: Salavatı gönülden okursak, eyvallah, aynen İmam-ı Busuri gibi.
0: Eyvallah. Rabbim bizi affetsin, Efendimiz de şefaat etsin. Başka ne isteriz?
1: İnşallah. Efendim, bugün çok değerli bir konuğumuzu, müstesna bir konuğumuzu ağırladık. Nurullah Genç hocamızla beraberdik. Biz elimizden geldiğince buradan hocamızın yanında tam anlamıyla sözleri, dizeleri yerine getiremedik ama onun o güzelliği bizleri programın sonuna kadar getirdi.
0: Sizlerin güzelliği var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ve bizleri izleyen siz sevgili izleyicilerimize canı gönülden muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah tekrar bir sonraki programda beraber olmak ümidiyle ama hep beraber Efendimiz'e salavat getirerek programımızı bitiriyoruz.
0: Eyvallah.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Defter uşşaka bizi de kaydetsin.
1: Amin, amin efendim.
0: Evet.
1: Ya.
0: Aşıklar makamı.
1: Ya.
0: Uşşak makamı zaten kendi tafsilatında aşıkların makamı olduğu hep ifade
1: Ya.
0: edilir.
1: Meyanda da diyor
0: Aşıklar.
1: ya efendim, malumunuz sözünüzü kestim. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım. Demek ki benim bir günahım var ki diyor sen efendim, o
0: Varsa
1: deftere
0: bir
1: beni kaydet. Varsa da affet de o
0: varsa da affet
1: kaydet
0: derim.
1: diyor ya.
0: Ya bu işte birçok eserde münacat biliyor musun yani?
1: Aa öyle
0: Yakarış
1: efendim.
0: bunlar hepsi.
1: Ya ya.
0: Yani beni de kaydet.
1: Hem ne zarif.
0: Evet.
1: Ne zarif bir
0: Evet.
1: yakarış. Ya.
0: Yakarış yani bu. Baktığımız zaman
1: Bana diyor bir kere kulum de yeter diyor ya. Ha o işte yani bu.
0: Evet. Yani o uşakilerin efendim o uşakların aşıkların arasında olabilmek ne büyük bir
1: Ya.
0: devlet ne büyük bir nimet.
1: Değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ya.
0: Baksana diyor ki Hülya-i Visalin ile var dilde bin efkar.
1: Ya.
0: Aşkın ile mihnetlere ettin beni duçar.
1: Ya.
0: Hep bu ayrılık biliyor musun? Ta Bezme Eles'ten bugüne kadar gelen hayal içinde insanların hep bu ayrılıktan, o ayrılıktan şikayet. Dert bu.
1: Ya. Gönlüme
0: Mihnet.
1: bir şey düşürdünüz. Bu söylediklerinizden sonra geldi. Müsaade ederseniz bir okuyayım mı
0: Estağfurullah.
1: bir dörtlük?
0: Eyvallah.
1: Mehmet Turan Yarar vardı, tanırsınız, Ankara'da çok
0: Evet.
1: kıymetli şair. Onun bir şeyi var, bu minvalde sözü var. Şöyle diyor, gözlerin var, yani bitmez bir baharım var benim. Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim.
0: Allah Allah.
1: Dehre sultan etse ayar, ihtişamım eksilir. Ben öyle ihtişamlı biriyim ki diyor, beni dehre, dünyaya sultan etseler o ihtişamım eksilir. Fakat sen kulum derken sınırsız itibarım var benim
0: Allah
1: diyor.
0: Allah.
1: İşte bu yani. O deftere kaydetti dediğimi.
0: Ya. Bak tecdid ola dersen
1: Ya.
0: yeni baştan bu dilini açar.
1: Ha.
0: Kaydet beni
1: Ya.
0: defter uşak amahım.
1: Vallahi ediversin ya.
0: Evet etsin.
1: Ya.
0: Bizi de etsinler yani.
1: Eyvallah.
0: Uşaklar sınıfında inşallah bizi de sayarlar.
1: Ya.
0: Öyle ümit edelim bakalım. Tabii bu eser Enderunlu Ali Bey'e ait.
1: Ya.
0: Enderun tabii biliyorsunuz ki bu işin gerçek ocaklarından,
1: Amin.
0: gerçek icra dairelerinden Osmanlı'nın kendi içinde,
1: Abi.
0: sarayın içinde barındırdığı çok
1: Abi.
0: mümtaz, çok mütena
1: Müthiş
0: bir
1: insanlar
0: evet.
1: yetiştirdiler
0: Bugünkü
1: efendim.
0: Cumhurbaşkanlığı senfoni işte efendim dediğimiz o yapılanma gibi ama burada tabii
1: Eğitim var, meşk var.
0: bir hakkın tabii
1: Ya.
0: Türk müziğinin bütün veçeleri, bütün makamlarının geçildiği
1: Ya.
0: efendim akla gelebilecek aşıklar dahil olmak üzere
1: Ya.
0: Anadolu'da ne kadar varit olan kimler varsa hepsi kabul görüp bir neşe buldukları bir alan, bir yer, bir ocak.
1: Ya.
0: Hali dertlerini anlatabilecekleri bir kapı.
1: Ya.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir yapıymış vaktiyle.
1: Tabii,
0: Enderun.
1: tabii. Hocası efendim Dellalzade malumunuz. Yani
0: Evet.
1: İsmail Dede, Dellalzade ve Enderuni Ali Bey.
0: Evet.
1: Öyle bir silsileden geliyor.
0: Evet. Bir hakikat anladım. Dünyada her şey yalan. Alaaddin Hoca. Alaaddin Yalçın
1: Kaynağı ne
0: Hoca.
1: serim efendim o?
0: Evet.
1: Ya.
0: Saadettin Kaynak.
1: Vay efendim.
0: Yani bakalım niye yalanmış? Bir dinleyelim bakalım.

0: Eyvallah.
1: Enteresan.
0: Müthiş.
1: Yani güler görüyor. Gülerken ağlayan, ağlarken gülen
0: Ya.
1: mevzusunda her ikisinin de aynı kederle, aynı dertle neticelendiğine işaret ediyor burada.
0: Eyvallah.
1: Ya
0: Öğrencisi kaynağın biliyorsunuz
1: tabii
0: Alaaddin
1: tabii.
0: Hoca'da.
1: Evet.
0: Bir gün nasip oldu böyle aynen sizinle Ruberi böyle şarkı okudu. Müthiş bir deneyimdi. Sanki mikrofon varmış gibi böyle bir yerden ses geliyor. Sesin yerini arıyorum hoca şarkı okurken. Şöyle sırtına doğru bir uzandım filan. Şu sırtından geliyor ses ya. Yani buradan çıkıyor.
1: Allah
0: Yani orada sanki bir hoparlör varmış gibi.
1: Allah.
0: Bağlamış gibi böyle sırtından ses geldiğini
1: Tabii.
0: hissettim.
1: Çok volümlü,
0: Baktım
1: çok
0: hocam dedim sırtınızdan geliyor ses. Yapma ya öyle mi filan
1: güzel.
0: falan.
1: Kendisi zaten tıp doktoru. Olayın mahiyetine çok hakimdi yani. Ankara Radyosu'na da çok gelirdi. Allah rahmet eylesin hocamız.
0: Amin
1: Orada
0: efendim.
1: onun işte bazen böyle aylık konserler falan tertip edilirdi Ankara'da ve televizyona iş intikal ederdi. Önce radyoda kayıt yapılır, sonra televizyonda da çekimi yapılırdı o dönemler.
0: Ya.
1: Böyle bir ara holümüz var, orada oturuyoruz. Ben gittim koşa koşa elini öptüm. İşte oturduk muhabbet ettik filan kendisiyle. Dedim ki çok güzel bir karciğer şarkınız vardı sizin dedim hocam. Taş plakları okumuşsunuz dedim vaktiyle. Ama güncelde hiç kimsenin okumadığı bir eser dedim. Sebebi hikmetin ne dedim. Niye acaba dedim kimse okumaz bu eser dedi. Hangisiymiş o dedi böyle. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası diye bir eser. Ben onu diskotekte taş plaklarda filan bulmuştum Ankara Radyosu'nun diskoteğinde. Dışarıya çıkarmak yasak, ortam sesiyle kaydedip dinliyordum ben hocayı. Böyle bir düşündü. Dedi ya dedi şey yapma hatırlayamadım dedi. Yani
0: Kendi de
1: kendi
0: unutmuş
1: bestesi.
0: ya.
1: Evet. Uzun zaman olmuş. Böyle bir mırıldanınca aa evet dedi. Ya dedi sen neymişin dedi böyle. Sen nereden buldun? Nasıl dedi bunu dedi. Allah Allah dedi ya. Doğru söylüyorsun dedi. Bir de Hicazkar bir eseri vardı. O da taş plaklar okumuş. İçinde gazel okuyor. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın diye Hicazkar bir şarkı. Dedim hocam bu şarkıyı da dedim o zaman dedim edinmiştim dinlemiştim falan. Dedi evet dedi doğru söylüyorsun dedi. O ilk dönem işte taş plak dönemlerinde falan hocanın da çok taş plak okumaları var.
0: Eyvallah.
1: Evet. Allah rahmet eylesin. Yani çok
0: Amin.
1: dolu. Kendisi zaten o Güneydoğu'nun o kesif zevki selimine haiz bir insandı.
0: Eyvallah.
1: Genetiğinde var. Kilisli kendisi hocam.
0: Tabii, tabii kilise.
1: Yani oradan intikal etmiş gelmiş.
0: Ya.
1: Oranın da mirasını taşıyor hoca.
0: Ya evi de kaynağın çırağı.
1: Ondan
0: Oradan
1: sonra
0: da var.
1: tabii bir de Saadettin Kaynaklı olan o birlikteliği ve işte onunla olan

0: eğitimi.
1: Zeki Arif
0: Zeki
1: keza.
0: Arif, evet. Yani bu insanlar kendisi bak tıp doktoru olmasına rağmen musiki hayatındaki inceliğe ve zarafete bir bakar mısın yani? Hiç ihmal edilmeyen, hiç sarsılmayan, hiç örselenmeyen bir gidişi var. Allah
1: O,
0: rahmet
1: oluyor
0: eylesin.
1: demek ki.
0: Ya oluyor tabii. Evet. Yine hocayı çok seviyorum tabii. Ama yine çok sevdiğim bir kişiden bahsetmem
1: Evet.
0: lazım.
1: Çok yakın zamanda
0: Evet, çok
1: Hakk'a yürüdü.
0: yakın zamanda kaybettik kendisini. Evet, o da neyzen olmak hasebiyle. Onun o bütün ruhaniyetini, onun o ulvi giderini üzerinde mezzetmiş. Çok özel bir insandı Niyazi Sayın Hoca. Allah rahmet eylesin. Onun bir bayati taksimi var. Onu bir dinleyelim sonra konuşalım, olmaz mı?
1: Olur efendim,
0: Evet.
1: buyurun.

0: Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin.
0: 5 dakika sussak mesela şimdi bundan
1: Yani
0: sonra vaktimiz olsa da şöyle dursak.
1: evet.
0: Ya.
1: Neyse dahası öyle bir şey işte yani insanın bütün ruhunu çine çeken halden hale sokar insanı. Ben hocayı çok yakinen tanıyan bilen bir insan değilim. Sadece
0: Eyvallah.
1: icralarını filan.
0: Ben Deniz de
1: Siz de
0: öyle.
1: evet. Allah rahmet eylesin. Tabii çok büyük bir değerdi o da.
0: Ya.
1: Yani
0: Ya.
1: bu bahsettiğimiz kabilden bu efendim virtüözite manada tarif edilebilecek sınıftaki
0: Ya.
1: insanlardan bir tanesiydi hocam.
0: Abi. O tür insanlar için eskiden malumunuz Hezarfen
1: Evet.
0: lakabını kullanıyorlar
1: Evet.
0: yani. Bin
1: Evet.
0: ilim
1: Ezar.
0: sahibi.
1: Evet.
0: Ya gerçekten öyle
1: Tabii
0: hoca.
1: tabii. Yani bir
0: Ruhu şad
1: dönemin
0: olsun.
1: tabii. Ve birçok insana, birçok nezene de büyük kaynaklık etmiş. Yol
0: Eyvallah.
1: açmış.
0: Tabii.
1: Onların ufkunu açmış. Onları
0: Ya.
1: bu işe aşılamış.
0: Ya.
1: O zevki selimi bu insanların ruhuna üflemiş. Böyle bir enteresan, böyle bir güzel bir insan. İşte geldiler, yaşadılar,
0: Ya.
1: hizmet ettiler. Bin avaz bıraktılar. Avaze-i aleme ve göçtüler gittiler. Vakit tamam olunca öyle.
0: Ya efendim.
1: Herkes için mukadder olan gidiyor.

0: İş bu. Yani ne yaparsan yap. Efendim, gene bu kabilden yine hep asla vazgeçemediğimiz Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. O da çok güzel bir eser icra edecek şimdi. Meyhane mi bu? Bezmi Tarabbane'yi cem mi?
1: Ya
0: Bu eseri okumuş.
1: Hacı Arif'in

0: Mihri Mugan, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Müthiş bir icra. Yani tabii hafızlık çocuk yaşta bir defa Kur'an hafızı olması hasebiyle Bekir Hoca'nın bu yola hafızlık yoluyla girmiş olması ve sesindeki bu devamlılık, bu nezahat, bu güzellik, bu bitmez tükenmek böyle su gibi akan bir ses farkındaysan.
1: Ya efendim.
0: Yani tonajda hiçbir bozulma, peslerde de aynı tını, tizlerde de aynı tını.

0: Görüyorsun böyle bir keman gibi bir ses. Tükenmeyen bir ses yani. Allah rahmet eylesin. Her eserde böyle rengini, kokusunu, bütün o efkarını, bütün o güzelliklerini böyle içine dökebilen. Bu ne büyük bir maharet, ne büyük bir meziyet bu.
1: Ya efendim.
0: Allah herkese böyle vermiyor ne hikmetse. Bekir Hoca'nın tabii mevlüthanlığı da söz konusu. Ezan okuması, salatü selam efendim okuması. Yani bütün bu donanımlarıyla birlikte yani kendinde ve etrafındaki işte o bilge insanlarla oturup kalkmasıyla birlikte hayatını nasıl doldurduğunu görüyoruz zaten. Ama işte bu nezahat ve bu güzellik bu intikalden kaynaklı. Yani o sese olan hakimiyeti yani anlatılacak gibi değil.
1: Ya.
0: Hoca Allah rahmet
1: Amin
0: eylesin.
1: efendim,
0: Evet
1: amin.
0: kendisine büyük muhabbet duyuyoruz.
1: Ya.
0: Evet
1: Evet.
0: değerli kardeşim. Şimdi tabii yine sesinde sınır olmayan, çılgınlar gibi böyle sesi göklerde tınlayan Hafız Burhan.
1: Vay, o var değil mi?
0: Hafız Burhan.
1: Ya.
0: O nasıl bir ses? Aman ya Rabbi. Yer gök inliyor adamın sesinden.
1: Ya efendim.
0: Allah rahmet
1: Bir
0: eylesin.
1: hatırınız vardı Tahir Hoca ile
0: Var,
1: beraber.
0: evet.
1: Lütfeder misiniz?
0: Bunu eseri dinleyelim. Daha sonra konuşalım.
1: Olur efendim.
0: Söyleyin güneşe bugün doğmasın. Evet.
1: Kaynak eseri değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Bir hafızın eserini
0: Gerçi
1: bir
0: söz ve
1: hafız
0: müzik
1: okuyor.
0: çok fazla belirtilmemiş ama ben
1: Öyle
0: tahmin
1: mi?
0: ediyorum. Evet.
1: Öyle mi efendim?
0: Ama
1: Ben kaynak
0: kaynağının
1: diye
0: kim
1: biliyorum.
0: olduğunu bilmiyorum. Allahu alem belki de kaynak olabilir yani.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, gönlümden öyle
0: Evet,
1: geldi.
0: kayıtlarda öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Evet.
1: Peki
0: Evet.
1: efendim.
0: Dinleyelim.

0: Karakterin işte sahibinin belli olmamasının bir
1: Ya
0: hikmeti var. Şimdi
1: muhakkak, muhakkak.
0: bu ne biliyor musun? Bu sürmeli çeşitlemesi.
1: Eyvallah.
0: Anadolu'da çok bunun benzer örnekleri var yani.
1: Ya.
0: Sürmeli çeşitlemeleri diye geçen. İstanbul'a da gelmiş, bu intikal etmiş o dönemde,
1: Eyvallah.
0: o zamanlarda. Hafız Süleyman diye bilinen, Yozgatlı Hafız Süleyman diye bilinen, bu insanların tabii okuma biçimleri, onlar da taşplaklara çok okumuşlar.
1: Evet.
0: Çok böyle girift, işte Anadolu'dan gelen insanlardan da çok taşplak camiasına girip plaklar yapan çok insanlar var. Bu alışverişten kaynaklı
1: Ya.
0: böyle bir şey zuhur etmiş anladığım
1: Ya.
0: kadarıyla. Yani beğenmiş ve bu eseri okumuş.
1: Ya.
0: Evet. Bu bir Anadolu türküsü bu.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Ama işte namütenahi bir sese sahip.
1: Müthiş.
0: Sınırsız bir ses yani. Hafız Burhan. Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
0: Bana söylemiştin Tahir Karagöz Hoca.
1: Ya.
0: Biz onunla çok böyle hemdem olurduk
1: Ne
0: Ankara'da.
1: mutlu.
0: Allah rahmet eylesin. O da çok
1: Amin.
0: ilginç. Aynı zamanları paylaşmışlar yani. O da hafız olduğu için
1: Ya.
0: bir Eskişehir bölgesinde bir mevlide iştirak ediyorlar. O zamanlar tabii lokanta yok, bir şey yok. Yani karınları aç, işleri bitmiş ama karınlarını doyuracak yer arıyorlar, bulamıyorlar. Bakıyorlar ki bir meyhanede adam tam kapatmak üzere. Sandalyelerini böyle ters çevirmiş. Ondan sonra kapatmış gidecek ama o sırada da Hafız Burhan'ın gramofonu çalıyor içeride.
1: Ya.
0: Tahir Hoca diyor ki ya Erenler diyor gidelim diyor burada diyor karnımızı doyururuz adama söyleyelim diyor. Gece bak nerede bulalım yiyecek. İçeriye giriyorlar. Ondan sonra Tahir Hoca da böyle çok şeydi keyifli çok böyle zevkli bir insan. İçeriye
1: Eyvallah.
0: giriyor diyor ki kapat kapat diyor o diyor şeyi gramofonu diyor. Kendisi burada diyor.
1: Ay canım.
0: Adam da azarlıyor bunları diyor ki olur mu öyle şey diyor.
1: Dalga mı geçiyorsun
0: Evet
1: benimle?
0: yani sen koskoca Hafız Burhan'ı kapat ne demek? Nereden çıktın sen filan diye böyle bir tepki gösteriyor filan. Diyor ki yahu kardeşim kendisi burada diyor. Ona şimdi burada okuturuz sen diyor merak etme. Bizim diyor karnımız aç. Gecenin bu saati yiyecek bir yer bulamıyoruz. İşte bize bir sofra hazırla diyor. Adam bakıyor diyor ki ya Allah Allah gece ben zaten kapatmış gidiyorum yani mekanımı. Diyor ki yahu kardeşim biz misafiriz, garibiz işte böyle böyle. Olsun meyhane olsun diyor. Bizim karnımızı doyur biz işimize bakalım gidelim
1: Bu
0: filan.
1: da Hafız Buran.
0: Bu da Hafız Burhan diyor.
1: Yok,
0: Adam bir
1: inanmıyorum.
0: türlü inanmıyor. Ondan sonra neyse adam bunlara yiyecekler filan hazırlıyor. Ondan sonra Tahir Hoca'yla böyle göz göze geliyorlar. Diyor ki Tahir bir şey başla diyor okumaya diyor. Ben diyor Hicaz diyor bir açış yaptım diyor şeye Hafız Burhan'a. Saz yok bir şey yok.
1: Ya.
0: Gazel okuyorlar. Okuyunca adam hayret ediyor tabii. Tahir Hoca da az buz bir adam değil yani.
1: Ya.
0: Derya bir adamdı. Allah rahmet eylesin.
1: Ya, büyük zat.
0: Eserin o giriş zeminini okuyor gazelin. Meyan kısmını Hafız Burhan'a bırakıyor. Hafız Burhan bir başlıyor bir meyana. Meyhanenin o eski böyle tarabalı şeyleri vardır. Pencereleri falan küçük eski dönem bunlar.
1: Başlıyoruz angırdamaya onlar.
0: Camlar böyle diyor titremeye başladı
1: Ya.
0: diyor. Sesin rezonansından şakır şakır diyor. Böyle diyor. Camlar titriyor diyor. Adam diyor böyle karşımıza geçti. Ellerini dizine koydu diyor. Böyle yüzümüze baktı. Allah'a diyor yalvarıyor. Allah'ım beni bu zevkle öldür diyor.
1: Allah Allah. Ya.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Ya.
0: Allah'ım beni bu zevkle, bu keyifle canımı al diye. Çünkü arasa bulamaz Hafız Burhan nerede? Yani bir vesile gelmişler oraya. Mevlid okumuşlar, işleri bitmiş ve
1: Ya.
0: dönecekler. Gecenin bir saati, karınları aç, yemek yiyecekler. Böyle bir vesile. Hoca Allah
1: Vay be.
0: rahmet eylesin, anlatmıştı bunu, hiç unutmam.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ne güzel bir hatıra efendim.
0: Ya,
1: Sağ olun. Ağzınıza
0: evet,
1: sağlık.
0: onları da yad etmiş olduk şimdi.
1: Eyvallah.
0: Efendim, efendim.
1: Geldik yine Tatyos'a mı?
0: Evet, Tatyos
1: Yine
0: efendim.
1: döndük dolaştık
0: Evet.
1: geldik.
0: Gamzedeyim, deva bulmam.
1: Ya.
0: Yani bu işin melali çok yüksek olduğu için insanların işte gamı da eksik olmuyor. Ne yapsınlar yani? Yapacak bir şey yok.
1: Ya efendim. Orada malumunuz hep sorarlar işte. Oradaki gamzede ne demek, gamzedeyim ne demek diye. Bence iki türlüdür de o. Hem gamzedeyim, yani gamdan
0: Ya,
1: dolayı
0: evet.
1: zedelenmiş biriyim. Hem de sevgilisinin gamzesinden de bahsediyor aslında.
0: Tabii.
1: Malumunuz eskiler sevgilinin gamzesini Yusuf'un düştüğü kuyuya benzetirler. Yusuf peygamberin Çahı Yusuf, Çahı Zeneh'ten derler ona.
0: Evet.

0: sevgilinin çukuru. Yani
1: Evet.
0: oraya düşer aşık.
1: Gamze
0: Çeresindeki
1: dediğim.
0: çukur.
1: Evet.
0: O Gamze. Bir şey not almıştım. Çok hoşuma gitti. Geçenlerde okurken denk geldim. Diyarbakırlı Kami diye bir divan şairi var. İlk defa ben de duydum. O Çağ-ı Zeneh'ten dedim ya, sevginin çenesindeki çukur. Şöyle diyor. Demişler ki senin sevginin gamzesi çok güzel demişler mübareğe. O da cevap veriyor. Bizden sorun ol Çağ-ı Zeneh'ten letafetin. Onun o gamzesinin güzelliğini bizden sorun. Zira onun içinde ağırdı sakallarım.
1: Allah Allah. Allah
0: Sen diye bir de bana sor
1: Allah.
0: güzelliğini onun.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Evet. Ve bu arada da bir kapanış yapalım.
0: Buyurun efendim.
1: Efendim, yani asırlık ezgilerle yine bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidi ve dileğiyle
0: İnşallah.
1: diyelim. Evet.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami Yiğit, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programa daha hoş geldiniz. Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bass'ta Eren Pelit, ben Tulu Tırpan. Neticede böyle şey yaptık, başladık. İşte Ahmet Nesimi'yi çaldık. Şimdi Avişe'yi koyandan bir parçayla devam edeceğiz. Sonra da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, konuğumuz Mehmet Erdem gelecek. Ama programdan önce de konuşuyorduk değil mi Volkan? Artık nasıl Kuzey cazı, Latin cazı, Latin Grammy'si filan gibi cazın alt grupları oluştuğu gibi sanki birazcık da bu tarafların da bir sound'u oluşmaya başladı. Kafkas cazı, işte Orta Doğu'daki caz müzisyenleri, onlar bir şey yapıyorlar. Tabii Ermenistan'da çok iyi müzisyenler var. Ve neticede başka türlü anlaşamasak bile ortak dilimiz olan müzikte hep bir yerde buluşuyoruz bir şekilde, öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Bir de yani bu topraklarda gerçekten çok güzel müzikler, çok güzel türküler. Kendi enstrümanından bahsedecek olursam çok güzel ritmik bir takım kurgular var. Devri Kebir'di değil mi? Devri Kebir'de mesela bir ritmik kurgu var.
0: Evet.
1: Çok uzun. Yani bu tarz caz batı ve doğu dünyasını birleştirerek aslında çok güzel melodiler, anlamlar ifade eden daha değişik cümleler bulunabilir. Ben mesela bazen bazı projelerde işte davul setup'ıma bendir koyuyorum. Bir takım bu topraklardan daha değişik enstrüman şeyleri koyuyorum ama hani bir darbuka bizim arkadaşlarımız kadar profesyonel çalamıyorum tabii ki. Hani o her iki kültürü de böyle birleştirip bir şeyler çıkartmak gerçekten bu dönemden sonra özellikle bu dönemde sanki daha zenginlik katacak gibi görünüyor. Ve yapanlar da var zaten.
0: Evet evet evet doğru söylüyorsun. Biz de bugün öyle bir seçki yapmaya çalıştık. Programın devamında da zaten bunu duyacaksınız. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkürler.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım.

rüya. Tüm saatler durur da sonsuza dek yanımda kalırsan olur ya.

0: Merhaba. Bir kayıthane programında daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit. Ben Tulu Türpan. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var, Mehmet Erdem. Hoş geldin,
1: Hoş
0: sefa
1: buldum.
0: getirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne yaptık? Senin ilk albümünden bir parçayla başladık değil mi programa?

0: olur ya. Besicisi
1: Bestecisi Papa Dimitriou. Yunan sözler Giannis Parios.
0: Evet.
1: Türkçe'ye adapte eden rahmetli Fikret Çeneş. Çok önemli söz
0: Aa.
1: yazarımız. Onun sözleri. Onun şarkının bir hikayesi de var. 2006 senesinde bir film müziği yapıyorduk. Ben o işlerle de uğraşıyordum. O filmde bir hani normal skoru yaptık, filmin skorunu. Bir tane şarkı mı hani coverlasak dedik. Ararken bunu buldum ben. Hani farklı yorumlayalım dedik. İşte çaldık. Sonra idareten ben söyleyeyim dedim. Hani sözler anlaşılsın diye. Sonra onlar dediler ki niye sen söylemiyorsun? Dedim ben şarkı söylemiyorum. O zaman aslında öyle değildi. Sonra onu söyledim.
0: Bu şey olur ya işte, provaya davulcu gelmez, basçı davula geçer. Aklı
2: Üzerine kalır
0: ekşinin
2: yani.
0: hikayesi gibi falan.
1: Yani öyle biraz tesadüfi gibi başladı. Ondan sonra da zaten işte daha akabinde söyleyeceğim şey, Herkes Aynı Hayatta'nın böyle bir hikayesi var. O da bir dizi için yapılmıştı. Orada söylemiştim. Ondan sonra geldi falan. İşte bu Olur Ya Bizde özel bir yerde. Çünkü hani ilk söylediğim şarkı benim kayıtlı olarak böyle hani duyulan. O yüzden ayrı bir yeri var bizde hani
0: Vallahi
1: ilk.
0: çok güzel bizimle bu parçayı paylaştığın
1: Ben
0: için.
1: çok memnunum zaten sizinle çalmaktan.
0: Çok
1: Yani.
0: sağ ol. İkinci söyleyeceğim parça nedir?
1: Herkes Aynı Hayatta. Onu da Cihan Güçlü ile beraber yapmıştık söz müzik. Bir dizi için yapmıştık zamanında. Ama sonra kendisi şarkı dizinin önüne geçti.
0: Dizi müziği ne kadar zor bir iş değil mi ya? Yani sürekli aportta olacaksın
1: Aportta bir de
0: filan.
1: yani hep sürelerden bahsedilir ya. O süreler çok uzun ve gerçekten de hani yani 120 dakika ise 115-116 dakika müzik bekleniyor. Hani o bir 3-4 dakika boşluk var. Hani hiç esler çok az, yerleştirmesi, hani o kurgulaması sahne şeyine göre. Ama işte zamanda yaptık bayağı.
0: Çok
1: Leyla
0: enteresan
1: Mecnun'da biz
0: ya.
1: yapmıştık mesela o komedi dizisini. Şimdi yeniden
0: Öyle mi?
1: çekilecek.
0: Evet,
1: Evet
0: o bayağı da popülerdi
1: evet
0: galiba değil mi
1: TRT'deyiz
0: zamanda?
1: zaten o da. Hani bayağı 110 bölüm, 103 bölüm.
0: Harika. Tekrardan çok çok teşekkürler
1: Biz
0: geldiğin
1: teşekkür
0: için.
1: ederiz.
0: O zaman şimdi tekrar senin parçana geçelim. Çok sağ
1: Eyvallah.
0: ol.
1: Sağ ol.

0: Biz seni bayağı dinledik. Birazcık da sıra sana geldi o zaman. Biz de sana bir parça çalacağız.
1: Tabii.
0: Bakalım beğenecek misin?
1: Memnuniyetle. Tabii ki de.
0: Evet, devam ediyoruz o zaman programımıza. İbrahim Maluf'tan bir parçayla.

0: Sevgili Kayıt Anne izleyicileri, bir güzel programın daha sonuna geldik. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit. Ben konuşmalarda Tulu Tırpan ve gerçekten çok çok çok çok sevgili bir konuğumuz var. Çok çok alçak gönüllü bir konuğumuz var.
1: Estağfurullah.
0: Ya yani biz sormasak hiç yaptığı işleri anlatmayacak. Hangi parçayla bitirelim programı Mehmet?
1: Gün Gece Oldu diye bir parçamız var. Müziği benim. Sözleri Cihan Güçlü'ye ait. Bu da sondan bir önceki albümümüzdeydi. Bakalım beğenirsiniz inşallah.
0: Beğenmez miyiz ya sen yaptıktan sonra?
1: Evet.
0: Çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Boş masalarda bomboş hayatlar, sensiz solumda yavan çarpışlar. Ne oldu bize gün geceye sen bana?

Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası Cuma canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.

Anılcan Türkpan ismim. 94 doğumluyum. 31 yaşındayım. İstanbul Kasımpaşa'da oturuyorum. Büyükçekmece doğumluyum. Müzisyen bir ailenin çocuğuyum.

Hepimiz günlük hayatta bir stresler, bir şeyler yaşıyoruz. Sonra bunu boşaltmak için ne yapsam işte, birileri bir yerlere çıkıyor, gece eğleniyor. İşte bir yerleri, birileri futbol oynuyor, birileri resim çiziyor derken o şeyi atıyor ya. Bu da bizim için nefes almak gibi aslında. Yani verirken duygularımızı ifade ediyoruz, eğleniyoruz, bazen üzünleniyoruz. Oradan çıkıyor. Aslında klarnet benim için nefes almak gibi, evet.

Ben Saffet Cicilli. Kanun çalıyorum. 9 yaşımdan beri bu enstrümanı çalıyorum. Aileden gelen bir müzisyenlik var. Yani müzikle uğraşma sebebim aslında ailenin müzisyen olması.

Kanun çalmak benim için aslında hayat gibi bir şey. Yani kanun olmasa hayatımda yaşayamayabilirim gibi hissediyorum. Çünkü 9 yaşımdan beri elimde olunca sanki bir evlat gibi ya da bir eş gibi, yani sevgilim gibi. Öyle olduğu için yani kanunu bırakacağımı düşünmüyorum ama enstrümanımdan da çok memnunum ve mutluyum. Enstrüman ilk

Anıl'la 15 yaşımdaydım tanıştığımda. 15 senedir de arkadaşız. Ve bu 15 senenin içinde ara ara görüşemediğimiz zamanlar oldu. Ama enstrümanlara tam olarak alıştığımız zamanda tanışmıştık. Yani o zamandan gelen bir birliktelik olduğu için de şu anda müzik yaparken gerçekten rahat hissediyorum Anıl'la çalarken. Anıl hem çaldırıyor hem çalıyor.

İlk başlarda aslında heyecanlanıyordum çünkü bir sürü insan hani nefes kontrolü, heyecanlanmamak hani bir sınav gibi ya, hani düzgün üflemen lazım, düzgün, çünkü nefes olduğu için heyecanlandığında direkt hani yansır o. Sahnede dinleniyoruz biz aslında yani.

anne tarafı Roman Planet, işte Kanun bilirsiniz, işte Kuştepeler, Balatlar bilmem neler. Ben de Büyükçekmece Mimar Sinan'da bir sürü böyle klarnetçinin, bir sürü davulcunun olduğu bir yerde doğdum büyüdüm.

aslında bir dil. Yani yurt dışına da gittim. Tanımadığım insanlarla da bir şeyler çaldım. Hiç konuşmadan ama hatta çalarken böyle bakışıyoruz. Bak burada buluştuk, burada kavuştuk gibi bir şeyler oluyor. Yani bir iyi ki var müzik. Müzik olmasaydı da tabii ki yine bu ruh halinde yine insanlara mutlaka iyileştirici bir şeyler yapardım herhalde. Çünkü o ruhsal bir şey olduğu için yine insanlara iyileştirmeyi seviyorum. Yani güzel böyle gülen bir insanı nasıl güldürebilirim? İşte nasıl mutlu edebilirim? O ruh halindeyim yani genelde.

Evet. Şimdi klarnetimle size küçük bir Türkiye gezintisi yaptıracağım. Tamam mı? İlk nereden başlayalım? Karadeniz'den başlayalım mı?

İyi enstrüman çalan insanlarla birlikte sahne almak istiyorum her zaman. Çünkü daha çok fikir alışverişi yapabiliyorsun ve daha çok haz duyabiliyorsun enstrüman çalarken.

Müzik insanların evrensel dilidir. Siz düşünebiliyor musunuz müziksiz bir hayat? Renksiz tablo gibi, yani böyle siyah beyaz, belki siyah beyaz bile renkli. Aslında nefes alışımız bize bir ritim değil mi baktığınız zaman? Ya da o saatin, metronomunun sürekli aynı gitmesi. İyi ki var, yani Rabbim kulağımıza vermiş olduğu en büyük bir hediye ruhumuza aynı zamanda. Çok şükretmemiz lazım.

0: Kadir Sim abim yanımda. Türkiye'deki 10 kanuncudan da biridir Kadir abim. Vallahi ben de gurur duyuyorum onun yanında olmaktan. İyi ki varsın abicim. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ah bu şarkıları gözüküyor.
0: Baran'ım bizimle. Baran Koçgil kardeşim. Baran'la böyle bir abi kardeşliğimiz, farklı bir şeyimiz var. Manevi bir yolculuk, bir şeyler var.

0: Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
1: Evet, aslında biz müziğin içine doğuyoruz. Benim babam Selanikli, baba tarafım da müzisyen, anne tarafım da daha çok roman kültürü.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Tazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım,
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

türküleriyle bize anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri, değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş
1: bulduk. Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki, buyurun. Evet. Buyurun.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şey özlemiyoruz derken elimizin altında her şey mevcut. Evet, çok şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü görevi.
0: Kendi şehrimizde, kendi kasabamızda, kendi ilçemizde gibiyiz diyorsunuz.
1: Evet. Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranları
0: bazen gök gürlüyor, bazen yağmur yağıyor,
1: 2000,
0: bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: Metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge, Türk dünyası artık Türkistan olarak adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz.
1: Nasip
0: dedikten
1: oldu.
0: Sonra hocam, güzel Türkistan der miyiz, ne dersiniz?
2: Deriz hocam.
0: Güzel
2: deriz.
0: Olur değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: Güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz de kanun sanatçısınız aynı zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor akademisyenler tarafından ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: kullanılır.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, yani kanunun biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bir de tabii folklor çalışmaları var. Evet. Çok değerli.
1: Şimdi üniversitemiz...
0: Manas'ın kızları var değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev yapan, görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp...
0: Çok iyi, tebrik ediyoruz. İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: Sizden buyurun.
2: İnşallah.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Ev barkı terk
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak ürgüde göç eklenir.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algülof'la.

0: rüya nerede?
1: Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
0: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım beni,
3: zalim aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter.
0: Kardeş selamında seni aramak var ya, bu

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz

0: zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
1: Tazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alpçay bizimle. Konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdın beni,
2: sandım, aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.

0: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
1: Dene ya. Ne olacak bir kere daha?
2: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
2: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
6: alo alo muhterem Sami Yiğit, burası İstanbul Telsiz Telefonu
5: anonsuyla başladı.
7: TRT Radyoları 99 yaşında.
8: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
7: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir, birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: "Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu"
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alpçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım,
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak, yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.
1: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
2: "Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu"
1: anonsuyla başladı.
3: TRT Radyoları 99 yaşında.
4: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
3: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: zayıftır. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
1: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım beni,
2: zalim aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün cümlede taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo, gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum, aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek, bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Bilecik konserinde Kemençe Show. Müzik dünyasının en yeni şarkılarını ve kliplerini bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Özgün ve Duygu Soylu'ya yeni şarkının üretim sürecini sorarak sohbetimize başlıyoruz.
1: Ben genelde piyano başında bestelerimi yapıyorum. Söz kısmında hemen tabii ki de akabinde Saadettin Dayıoğlu'na iletiyoruz. Ve böyle çok hızlı bir şekilde bu Boltron'u oluşturup en sonunda da güzel bir hale gelmesi için düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün Cimle'de taçlandırmış olduk şu şarkıyı.
0: Isırgan şarkısının üretim sürecini konuşurken Özgün bu parçayı seslendirirken hiç zorlanmadığını ifade ediyor.
2: Sözler çok güzel, beste çok güzel, aranjman çok güzel, çalımlar çok güzel falan. Dolayısıyla biz de söyleyince o uyum çıktı ortaya. Ben de çok zorlanmadım şarkıyı söylerken. Duygudan geldi zaten ilk şarkının demosu. Bazı şarkıları söylerken çok zorlanırım. Bu mesela benim öyle zorlandığım bir şarkı olmadı. Özellikle kendim yazmadıysam o şarkıyı. Çünkü bir baştan bir şeye dahil olmak, ona bir ruh vermek zor oluyor. Ama Duygu'dan zaten çok güzel bir örnek gelmişti. Ben de dahil oldum. Hayal.

0: Özgün'ün hayranları sevilen ismin son zamanlarda daha slow şarkılar seslendirdiğini düşünüyor. Peki başarılı isim bu konu hakkında ne düşünüyor?
1: Denk geldi diyelim. Aslında bundan bir önceki şarkımız gene hareket çıkardım şarkı bir deli bal hızlı bir hareketli bir şarkıydı. Ama onun öncesinde herhalde bir 3 şarkı falan böyle bir balat yani slow şarkı çıkarttık. Ama dediğim gibi yani denk geldi hareketli bir şarkı denk gelmedi. Yoksa hani özellikle içinde bulunduğum bir buhran yok. Psikolojik olarak hani öyle bir şeyim yok yani. Son derece iyiyim, keyifliyim ama bu birazcık şans, kısmet. Ben de öyle bir şey yazmadım. Genel şarkılar da öyleydi. Keza Isırgan da duygusal bir şarkıydı ama bence tam hem mevsimine hem ruhuna zaten çok uygun bir şarkıydı. Gece gök

0: Sohbetimize şarkılardan bahsederek devam ediyoruz. Özgün yayınladığı şarkıların değerinin genellikle sonradan anlaşıldığını anlatıyor.
1: Benim hiçbir şarkım çıktığı zaman değeri anlaşılmadı yani. 3-5 sene sürmüştür biri yani.
2: Ha, anlaşılmadı diyorsun.
1: Yani çıkar çıkmaz anlaşılmadı. Sonradan anlaşıldı. Ya yani mesela ben bir şarkıyı çıkartırım, o şarkı bir sene sonra falan şey olur. Yerini bulur. Yani böyle hiç şey olmadı ama klip hani...
2: Herkeste olan bir şey.
1: Evet. Genelde. Yani böyle şey gibi olmuyor. Mesela bir şarkı çıkartıyorum. O mesela 2 ay, 3 ay mesela ilk çıktığı dönem mesela o şarkı çalıyor mu çalmıyor mu bilmiyorum. Patladı mı patlamadı mı. Mesela aradan 1 sene, 1,5 sene geçiyor. Bakıyorum şarkı böyle 1 numara olmuş. Bu 8-10 sene sonra olan bir anda böyle viral olan şarkılarım da var. Zaman zor.

0: Gerçekten oradan da çok fazla
1: King of the
0: evet,
1: Pop.
0: oradan da çok fazla şey edindim. Yani sahne nasıl kullanılır, nerede nasıl hareket etmen lazım, insanlarla olan diyaloğun, keza Özgüncüğüm de o konuda çok iyidir.
1: Ben de çünkü oradan örnek kalsın.
0: Evet, tabii. Aynen. Çok yani hem karakter olarak hem müzisyenliği açısından hem sahne duruşu, şarkı söyleyişi tekniği vesaire her şeyi, yani bir vokalist olarak o sıralar vokal yapmaktan haz aldığım bir sestir Kenan aynı zamanda, o da çok önemli.

0: Özgün ve Duygu Soylu ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonunda Duygu Soylu'ya Honno Tunç Tribute projesini soruyoruz.
1: Proje gayet güzel gidiyor. Üçüncü senemizi tamamladık Tribute Honno Tunç projesiyle. Çalan bütün müzisyen arkadaşlarım gerçekten en başta onlar olmak üzere çok mutluyuz. Çok sevildi, çok talep aldı ve yani hep ayıptır söylemesi böyle bir sold out çektik konserlerimizde.
2: Hiç ayıp
1: bunu
2: değil.
1: Da söylemek istiyorum naçizane onların sayesinde, ekibin sayesinde. Yani onun abinin zaten bizim ülkemize bıraktığı, dünyaya bıraktığı nefis eserler var. Keşke hani benim şarkım olsun dedi. Bütün şarkıları onun abi yapmış yani. O yüzden çok fazla severek söylüyorum. Yani en sevdiğim şarkılar olabilir o repertuar. Kendi şarkılarım dışında. Kendi şarkılarımızı da böyle yine naçizane yapıyoruz o tribute konserlerinde ama ağırlıklı tabii ki onun abinin besteleri. Daha da devam edecek.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Sefo ile birlikteyiz. Genç rapçi, gelecek dönem için yeni bir isimle düet yapmayı hayal ettiğini söylüyor.
3: Başka şarkılar da var, başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var. O benim aklımda şu an. Daha şarkı yazılamadım. Hazırladıktan sonra onu da söyleyeceğim. Onun da haberi yok şu an. Öyle düşünüyorum yani.

Haber turumuzun sıradaki ismi Zerrin Özer'le aynı gecede sahne alan Yıldız Tilbe oluyor. Sevilen şarkıcı davetlilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıyor.

Turumuzun son durağında Bilecik'te konser veren Ekin Uzunlar var. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Bilecikli hayranlarından tam not alacak bir performansa imza atıyor.

0: Didem Özek'le sohbetimizde ilk olarak sevilen ismin müzik yolculuğuna nasıl başladığını konuşuyoruz.
1: Hayatımda müzik zaten her zaman vardı. Ama ben işte orada yaşadığım için, Almanya'da, Berlin'de doğup büyüdüğüm için orada bir sorumluluk var tabii ki. Ailem de malum çok istediği için ben dedim tamam hadi hukuk okuyalım. Hiç benlik değil, hiç sevmedim. Bir şekilde bitirmek zorunda kaldım. Bitirdim. Ama çok zorlandım. Müzik de her zaman vardı hayatımda ama işte kendi bestelerimi sonradan bir 3-4 sene evvel başladım yazmaya.
0: Genç isim şarkı seslendirmesinin yanı sıra söz ve beste çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Peki Didem Özek bir gün farklı bir dilde beste yapmayı düşünüyor mu?
1: Kendi şarkılarım şahsen böyle Almanca yazmayı sevmiyorum. Pek daha doğrusu daha oraya gelemedim sanki benim aşk dilim her zaman bunu söylerim zaten. Türkçedir çünkü. Ama hani film olsun, dizi olsun bunlar için çok güzel müzikler yazabiliyorum.

0: Didem Özek, geçtiğimiz dönemde uluslararası bir dijital platformda yayınlanan dizinin müziklerini de hazırlamıştı. Sevilen şarkıcı projenin detaylarını anlatıyor.
1: Dijital platform için ben de birkaç şarkı yaptım. Bana aslında şey olarak yaklaştılar. Ya yani Didem Özek, şöyle Berlin, İstanbul diye bir projemiz var. Böyle bir film çekiyoruz şu an ve senin şarkıların, senin kişiliğinde, kimliğinde, hani ben hem Berlin hem İstanbul'da olduğum için çok yakışır bu projeye dedi.

izler. Bize bir tane cover şarkı yapar mısın? İstanbul Not Konstantinopol diye bir şarkı vardı. Daha 50'lerden. Bundan bir cover istediler benden. İki farklı tarzdan. Bunu yaptık. Sonunda orijinalini aldılar. Ama bizden de 3 farklı sıfır şarkı aldılar. Yerleştirdiler. Yerleştirdiler ve öyle çok güzel bir proje çıktı ortaya. Sonuçta en güzel tarafı da şu. Şu İstanbul Not Konstantinopol cover'ı bana kalmış oldu. Ben yayınladım ve gerçekten yani bu Didem Özek şarkısı oldu basbayağı.

0: Turks. That's nobody's business but the Turks. Genç şarkıcıyla sohbetimize cover parçaları konuşarak devam ediyoruz. Acaba Didem Özek bir şarkıyı yeniden yorumlamaya nasıl karar veriyor?
1: Şarkıların açıkçası hikayeleri benim için çok önemli. Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum. Yani benim coverladığım, sosyal medyalarda da yayınladığım şarkılar hep böyledir.

0: ve sohbette söz konserlere geliyor. Didem Özek repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra hayatına dokunan parçalara da yer verdiğini söylüyor.
1: Hem kendi şarkılarım hem böyle en çok hayatımda yer alan şarkıları repertuarıma koyarım her zaman, yerleştiririm ve İngilizce söylüyorum. Tabii ki İstanbul Not Constantinople her zaman repertuarda oluyor. Onunla çok severek çıkıyorum sahneye. Sonrası Fransızca söylüyorum, Türkçe söylüyorum. Tabii ki bütün kendi şarkılarımı da seslendiriyorum. Öyle çok güzel böyle bir konsept konser oluyor.

0: Didem Özek, konserlerinde sahneye çıkmadan önce heyecanını nasıl yatıştırdığını da müzik sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Şey düşünüyorum biliyor musun? Sahneye çıkmadan önce böyle bazı günler çok heyecanlı oluyorum. Sonrasını düşünüyorum. Sonradan böyle oh başardım diyorum ya. O anı düşünerek çıkıyorum ve çok da güzel geçiyor.
0: Genç şarkıcıyla gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti noktalamadan önce Didem Özek, usta sanatçı Mazhar Alanson'dan aldığı tavsiyeyi bizlerle paylaşıyor.
1: Geçen Mazhar Alanson'la da çok güzel bir sohbet etme şansım oldu ve şey demişti, Didem senin müziğin tarzı birazcık sanki farklı dedi. Benden sana bir tavsiyem olsun dedi ve dedi ki lütfen bu tarzına devam et dedi. Bir şekilde alışacak insanlar bu tarzı dedi. Ve ben bunu böyle devam ettirmeye çalışıyorum. Benim müziğim zaten birazcık şey, Amy Winehouse tarzı diyebilirim. Böyle devam etmeye çalışıyorum. Jazz, hip hop, R&B gibi. Ama şey de olabilir. Fransızca tarzı belki bir gün Fransızca bir şarkı da çıkabilir.

müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı. Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Koray Avcı ile başlıyoruz. Sevilen şarkıcı yeni albümü 12'yi bu hafta müzikseverlerle buluşturdu. Başarılı isim albümün ilk klibini ise Tevhid şarkısına çekti.

Listemize Yine Seni Severdim teklisini yayınlayan Sefo ile devam ediyoruz. Genç isim yeni şarkısını İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu sokaklarında çekilen video klibiyle birlikte yayınladı. Gel.

Listemizin son durağındaki isim Fettah Can oluyor. Başarılı sanatçı, Duvar isimli şarkısını senfoni orkestrası eşliğinde yeniden seslendirdi ve canlı performans klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Ben

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112. 112.

0: ev barkı terk.
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan halka türkü de göçek.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflar.

Ben Jelçimen, 14 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene Güzel Sanatlar yetenek sınavlarına girdim ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayız. Ovacık çok güzel bir yer. Özellikle İstanbul'dan buraya gelince muhteşem. Çünkü burası güvenli bir yer, köy gibi bir ortam olduğu için çok rahat dışarı çıkabiliyorsun. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Suya giriyoruz. Su çok soğuk olmasına rağmen çok fazla dayanamıyoruz ama arkadaşlarımızla akşamları saklambaç gibi oyunlar da oynuyoruz. Çok keyifli geçiyor.

Ben zaten küçüklüğümden beri şarkılar söylüyorum. Hep şarkı söylemeye karşı bir isteğim vardı. Bunları arabada şarkı çalarken video açıp işte bir sanki klipteymiş gibi şarkılar, videolar çekiyordum. Daha sonrasında annemin kuzeni dayım kendisi Jara'yı piyano kursuna verin demiş. Bundan sonra beni piyano kursuna verdiler ama ben hep pop müzik, Türkçe şarkılar dinliyordum. Daha sonrasında Revşan Çeliker ile tanıştım. Revşan ablayla birlikte kendi ana dilime karşı ilgim arttı ve kendi dilimde ilerlemeye devam ettim. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Kesinlikle bir dil ayırt etmesi de yok. Arapça şarkılar da dinliyorum. İşte Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Önemli olan benim melodisi hoşuma gitmesi. Ben ilk olarak bir kanala davet edilmiştim. O kanalda beni birçok kişi izlediğinden ötürü daha sonrasında sahnelere davet ettiler. Daha çok yol açıldı. Birçok sahnede, festivallerde çıktım. Buradaki Munzur Festivali'nde de yer aldım. Sahneye çıkmadan önce çok heyecanlı oluyorum. Sahneye çıktıktan sonra, şarkıyı söylemeye başladıktan sonra, insanlarla göz teması kurduktan ve alkışları aldıktan sonra insan rahatlıyor. Muhteşem bir duygu alkış almak ve insanlar tarafından yolda beni görünce "Aa Jara hoş geldin" işte sarılıp fotoğraf çekilmek gerçekten çok tatlı bir şey. Çok teşekkür ediyorum herkese. Muhteşem bir duygu.

0: Aslı Şenyürek, yani Aslı öğretmenim aslında benim akrabam. Çocukluğumdan beri beni müzikle alakalı yardımcı oluyor.
1: Önce bir gam yapalım.
2: Tamam.
1: Bir sesimizi açalım. 3, 4.

0: Evet. Şimdi de akor ve işitme çalışması yapalım. 3, 4.
1: Kendisi Erzincan'da yaşıyor ama ona rağmen ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken kendisiyle online dersler yaptık. Beni online de çalıştırdı.
0: Küçük ezgilerle çalışma yapalım.
1: Aynı zamanda Ela Karakuş, Ela öğretmenim de benim, İstanbul'daki keman öğretmenim. Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken her gün mutlaka 2 saat ders işliyorduk kendisiyle. Kesinlikle bu kazanmamı da ona borçluyum.

0: Ailemde amcamın sesi güzel, amcam şarkı söyler. Annem babam beni destekliyor. Genellikle annemle bu işleri yürütüyoruz.
1: Her

Annem benimle alakalı her şeyde yanımda oluyor. Kendisiyle bütün vaktimi onunla geçiriyorum. Babam da öyle. İkisine de destekleri için çok teşekkür ederim. Ellerinden ne geliyorsa benim için yapıyorlar. İkisine de sarılıyorum.

Gelecek hayallerimden en büyüğü yani ilki tehlike altındaki ana dilimiz Azaca'yı yaşatmak. Babam bana öğretmedi ama ben şu anda şarkılar öğrenerek bu dili yaşatmaya çalışıyorum. Gelecek nesillere de bunu iletmenin bence en büyük ve en güzel yöntemlerinden birisi de şarkı söylemek. Şarkılar dinleyerek çok daha iyi bir şekilde yaşatabileceğimizi düşünüyorum. Bir diğeri kendim için olan kemanda kendimi ilerletmek istiyorum. Güzel bir seviyeye gelip orkestralarda çalmak ve sesimden devam etmek istiyorum. Korolarda yer almak.

0: nasılsınız?
1: TRT Radyoları 1927'den günümüze, müzikten spora, haberden eğitime, kültürden sanata, 17 farklı kanalıyla Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu. Gelenekselden güncele zengin müzik arşivi. Doğru bilgi, güvenilir haber, maç naklen yayınları, kadim radyo dramaları. Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar. Deneyimli yapım yayın kadrosu, yaygın veri çağı ve dijital altyapısıyla TRT Radyoları Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yine sizlerle.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber
4: hızında hedefiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
0: Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Fiber hızında hedefim çok acayip.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türkcell'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. Programın daha en başından bizi alıp götürdünüz bir yerlere valla.
1: Evet,
0: duygunuza sağlık hepinizin. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz programımıza. Bugün yine yeni bir bölümle karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şarkılarımız programımızın en başından anlaşılacağı gibi bugün yine çok özel seçildi. Sizler için güzel bir hazırlık yapıldı. Ve bugün yine oldukça renkli bir repertuar seslendireceğiz. İçimizden gelen bütün duygularımızı hem enstrümanlarımıza hem sesimize yansıtacağız. Onun ötesinde tabii ki arada içimizden geçen duygu ve düşüncelerimizi de sizlere aktarmaya çalışacağız. En azından şarkılar ve türküler arasında hissettiklerimizi sizlerle paylaşmaktan geri kalmayacağız diye söyleyebiliriz. Şimdi ilk iki şarkıyla ilgili sana bir şey sormak istiyorum. Elbette ki sen söylerken, sözleri söylerken daha çok söz tarafındaki kısmı mutlaka hayal ediyorsundur. Sözleri aklından geçtikçe sözlerin de sana yaptırdığı bir yolculuk var bu arada. Neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun?
1: Ya eski şarkılardaki duygular, melodiler, şimdi çok pek üretim yok. Bazen bunun serzenişinde bulunuyoruz. İnsanlar özlem duyuyor çünkü insanız. Hepimizin içinde yine aynı duygular var. Yani zaman değişiyor ama duygularımız değişmiyor. Demek ki duygularımızı da o güzel şarkılarla eşleştiriyoruz. Onlarda cevabını buluyoruz duygularımızın.
0: Güzel yaşanmış hikayeler var. Etkilenilmiş durumlar var ki o şarkı sözleri, o besteler hala mesela tekrar tekrar söylenip tekrar tekrar düzenleniyor, yeniden servis ediliyor. Demek ki günümüzle ilgili kısaca bir parantez açacak olursak günümüzle ilgili, günümüz besteleriyle ilgili hepsini söylemeyelim ama büyük bir çoğunluğu için zaman aşımına uğramasında herhalde bu yaşanmışlık, o naif duygular, geçmişteki etkileşimlerin yoğun olduğu dönemler gibi değil, çok daha hızlı yaşanıyor her şey.
1: Çok
0: daha günlük atıştırmalık şarkılar üretiliyor gibi
1: ama
0: geliyor bana.
1: Ama duygular da aynı öyle aslında.
0: Tabii. Çok hızlandı her şey, inanılmaz hızlandı. Farkındasın değil mi?
1: Evet, farkındayım.
0: Evet. Hadi biz de hızlanalım o zaman, şarkılarımıza devam edelim. Şimdi seni dinlendireceğimiz kısımdayız.
1: Tabii.
0: Ben enstrümantal bir tane türkü seslendireceğim klarnetimle. Bu türkü de çok hepimizin çok sevdiği, bildiği ama bir o kadar da ibretlik ağıtlardan biri diyebileceğimiz bir türkü. Çünkü yaşanmış bir hikaye sonucunda ortaya çıkan türkülerimizden biri bu da. Ormancı diyeceğiz.
1: Oo, muhteşem. Buyurun. Hadi dinleyelim.

0: Allah Allah.
1: Allah Allah.
0: Gerçekten büyüksünüz. Hepinizin ellerine sağlık. Pes diyorum. Mehmet de pes diyor bir yandan. Çünkü müthiş. Aralarında gerçekten şöyle bir irtibat var. Herkesin arasında olan bir şey. Provası yapılıyor ama provadan sonra çalarken bazen sürprizler gelişiyor. Evet. Kendi aramızda. Eksik olan bir şey tamamlanıyor. Ama o anda tamamlanıyor. Bambaşka bir şeyle orada, evet, beklemediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz.
1: Aslında bunu.
0: Bu aslında çok güzel bir şey.
1: Çok güzel.
0: Benim çok. En çok müzikte zaten heyecan duyduğum şeylerden bir tanesi, bir ateşe atmak lazım kendimizi. Evet. Şimdi sırada çok güzel iki tane şarkımız var. Onları seslendirelim. Bir tanesi Haram Geceler. Diğeri de nedir?
1: Yalnızlık Senfonisi'ni söyleyeceğim.
0: Sertab Erener'in sesinden, evet, sevdiğimiz bir şarkı. Buyurun, evet, arkadaşlar.

0: Harikasın. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel,
1: sizler
0: inanılmaz
1: de.
0: İnanılmaz güzel seslendirdin.
1: Teşekkürler.
0: Bu parça...
1: Sayenizde.
0: Bu, hayır estağfurullah, senin sayende. bu eser aslında herkesin çok rahatlıkla kolay okuyabileceği bir eser değil. Yani bu bakımdan mesela Sertab'ın böyle çok özel söylediği şarkılar vardır. Evet. Bu şarkı
1: soprano
0: da onlardan biri.
1: Soprano olduğu için o da benim işte, gibi ses aralığımız aynı sayılır.
0: Aynı tabii ki.
1: O yüzden yakıştığını düşünüyorum.
0: Çok,
1: İnsanlar
0: çok
1: da yakıştırıyor bana onun söylediği şarkıları. Teşekkür ederim.
0: Sesinin rengi senin böyle özellikle üst kısımlarda böyle inanılmaz parlak ve şey net yani. Net duyuluyor.
1: Evet.
0: Sırada yine çok güzel iki şarkımız var. Biri Kurşun Adres Sormaz ki, diğeri de Serdar Ortaç. O da Beste Fabrikası.
1: Çok evet.
0: Canıma
1: çok
0: minnet diyeceğiz.
1: Var. Canıma minnet.
0: Buyurun.

0: Gerçekten bu şarkıyı da sevdiğini anladık. Ama gerçekten ve gerçekten güzel bir
1: Siz de
0: şarkı.
1: seviyorsunuz ama
0: Biz de
1: bence.
0: seviyoruz tabii ki. Yani şöyle o 90'larda hep 90'lardan bahsediyoruz. 90'larda bir ruh vardı, bir duygu vardı. O duygu gerçekten biz o duyguyu çok arar olduk. Samimi bir duygu vardı. Ve o yıllarda belki de şunu da itiraf etmek lazım. O yıllarda çok beğenmediğimiz, müzisyen gözlüğüyle baktığımız sanatçılar vardı. İşte pop müziğinin içinde olan pop müzik sanatçıları. Meğerse ne kıymetli işler yapılmış.
1: Evet.
0: Yani
1: O
0: çünkü
1: şarkıları
0: mukayese
1: özlüyoruz,
0: edebileceğimiz
1: dönüyoruz.
0: bir zaman yaşıyoruz. Hani o yıllarla şimdiki yıllar arasında bir mukayese etme fırsatını yakalamış oluyoruz şu anda. Evet, sohbeti ara verelim bence. Şimdi seni de dinlendirelim. Biz de madem yine 90'lardan söz ettik. Ben de bir Aşkın Nur Yengi ile sevilmiş ve Paryos Giannis'in bestesi Ayrılmam diyelim mi?
1: Süper.
0: Klarnete çok yakışıyor bu da.
1: Harika olur.
0: Buyurun
1: Dinleyelim.
0: arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık. Ece, durmayalım çünkü yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden sıradaki bütün şarkıları seslendirmek
1: evet,
0: istiyoruz.
1: Seslendirelim.
0: Şimdi istersen Tek Başına diyelim.
1: Diyelim.
0: Arkasında da arkasına hemen Sessiz Gemi diyelim mi, yoksa Aklım Karıştı mı diyelim?
1: Hangisini? Aklım
0: Istedim?
1: Karıştı diyebiliriz.
0: Aklım Karıştı.
1: Tamam.
0: Peki, buyurun bakalım.

0: Çok teşekkürler Ece. Gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Biraz
1: Sizler
0: sesini
1: de
0: yoran
1: harikasınız.
0: şarkılarla da karşılaştın aslında bugün.
1: Evet, zor
0: Hem
1: şarkılar.
0: pesleri fazla olan bir şarkı hem
1: Evet,
0: de
1: evet.
0: tizi. Çok kolay değil de gerçekten
1: Evet.
0: harikasın. Gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Allah
1: ediyorum.
0: sesine
1: Hepiniz
0: zeval vermesin. Elinize
1: öylesiniz.
0: sağlık
1: Teşekkür
0: arkadaşlar
1: ederim.
0: sizlerin de. Evet, bu haftaki programın da sonuna geldik. Güzel geçti.
1: Çok.
0: Güzel şarkılar hepimize iyi geldi. Herkesin emeklerine sağlık. Gerçekten burada çok harika bir ekip var. Yönetmenimiz, kameramanlarımız, stüdyo şefimiz. Yani burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik izleyicilerine de canı gönülden kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bizlere her hafta vakit ayırıyorsunuz. O değerli vaktinizi aldığımız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve son şarkımızı birlikte seslendiriyoruz yine.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şey...

0: şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
1: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer. People have
0: already been killed. Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
2: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
3: Haydos.
0: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Üste sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip. Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler.

Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Tarihsel olarak Diyarbakır müziğinin büyük bir kısmı çeşitli makamlar ve kompozisyon biçimleri kullanılarak bestelenmiştir. Aynı zamanda müzikal meclislerinde icra edilen ağıt, eğlence ve oyun havaları gibi müziklerin yanı sıra bölgenin tarihi kültür çeşitliliği ve tekke ve dergelerin önemli etkisi zengin bir dini müzik repertuarı ortaya çıkarmıştır. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda görevli müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Evet Daver Bey, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz memleketimize.
1: Hoş buldum.
2: Çok
1: ben ilk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim. Daha
2: çok
1: da vakit geçirmek.
2: Çok sıcaktır. Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor. Ben Texaslıyım. O yüzden bu 40'lı 50'li yazları. Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben 1978 Diyarbakır'da doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi zaten burada tamamladım. Üniversiteye gitmedim. Daha doğrusu gitme gereği duymadım. Çünkü o yıllarda TRT Gençlik Korosu'ndaydım. Çok güzel eğitim aldık orada. 10 yıl kadar TRT'de akit olarak çalıştım.

0: Ondan sonra da Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda devlet korosuna girdim. Şu anda Kültür Bakanlığı devlet korosunda ut sanatçısıyım. Ut ve cümbüş sanatçısı.
1: Birazdan sohbetimizi devam ettirmek
0: Tabii
1: istiyorum
0: ki.
1: ama birlikte bir şey çalsak
0: Tabii
1: nasıl
0: ki,
1: olur?
0: tabii ki
1: Ne
0: olur.
1: çalalım?
0: O zaman birlikte bir Diyarbakır Peşrevi çalalım.
1: Evet, tam bir başlangıç
0: Bir
1: olur.
0: başlangıç.

0: Emeklerinize sağlık. Çok güzel oldu.
1: Ellerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok Diyarbakır Peşrev. Ben aslında Türk sanat müziği daha çok tanıdığım için ben Peşrevlerle çok aşinayım. Nasıl ortamlarda bu mesela Diyarbakır Peşrev çalınır?
0: Yani bu meşyerde çalınır daha doğrusu. Böyle hani piyasa tabir ettiğimiz ortamlarda değil de konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.
1: Tabii.
0: Giriş.
1: Evet, bir müzik dinleme, evet. Mutlular sohbet.
0: Dilerseniz böyle bir seslendirme de çalışayım. Sen daha çok enstrümantal bilgilendirmek istiyordun. Daha da harman oldu mu diyelim.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir başlayalım.
1: İzninizle sizi eşlik etmeye çalışıyorum.
0: Çok sevindim. Onu diyecektim, ağzımdan aldınız.
1: Hadi deneyelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu da orijinal Celal Güzel Ses'in plağı okuduğu şekilde seslendirmeye çalıştım.
0: Divan'ın örneği sunacağınızı söylediniz.
1: Evet.
0: Nasıl bir...
1: Yani bir İbrahim'i divan dediğimiz mesela silmedin gözyaşımı.
0: Çok güzel olur.
1: Sonra beraber bir hareketli çalacağız ama.
0: Yine... Hadi ben önce
1: Şimdi...
0: bir
1: Tamam.
0: divan, İbrahim'i divanla başlarız. Sizi dinliyorum.

Anam öyle zahmaştı nigahım, kılıcı sineme kim aman aman.

Ça m'appelle Wanyan, dur dur için yanmadadır.

Dallanır elbette ciğer dallıya.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: ediyorum. Bu da
0: Çok
1: böyle
0: sağ
1: üç
0: olun.
1: kademeli dediğimiz zemin, orta ve meyan dediğimiz üç eserli böyle divan şeklinde. Tabi ustalarımız okudu. Biz de onlardan dinledik. Okumaya çalıştık.
0: Hadi
1: İnşallah.
0: sizin dinlediğim çok
1: Çok teşekkür
0: mutlu oldum.
1: ederim. Divan
0: Ağzınıza
1: örneği
0: sağlık.
1: işte.
0: O zaman hangi eser
1: O
0: çalıyoruz?
1: zaman yine Celal Üniversitesi'nin odasına vardım. Olur mu böyle? Türküsünü beraber icra etmeye çalışalım.
0: Çok güzel olur.

0: Ağzınıza,
1: Çok teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: sağlık.
1: Sizin de emeğinize, elinize sağlık.
0: Peki sizden bir eser daha gelir mi acaba? Dinleyebilir miyim?
1: O zaman birkaç hareketi okuduk. Küçük bir yine bir Celal'den uzun hava diyelim.
0: Harika
1: Çünkü
0: olur.
1: cümbüşle çıktığımız için onu örneklendirmeye
0: Evet.
1: çalışıyorum. Diyarbakır olsun diyorum. Ve Diyarbakır deyince de aklımıza Celal Yücelses geliyor. Yine oradan küçük bir Hüseyin'i makamında küçük bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii ki müsaade sizin.

0: Çok kısa bir örnek verdim. Bu da
1: Güzel oldu.
0: maya dediğimiz böyle hani akne esince derler ya tabiri caizse böyle sokakta yürürken bile böyle elini kulağa koyup çekilen nameler şey. Bu da onlardan bir örnek maya dediğimiz. Demin divan örneği verdik. Hoyrat. Urfa'da genellikle hoyrat zaten meşk edilir. Bu da bizim Diyarbakır'ın böyle mayası olarak
1: Anladım.
0: tabirlendirilir.
1: Programı bitirmeden son eseri çalmak ister misiniz?
0: Olur. Ama beraber bir şey çalalım.
1: Olabilir. Neyi çalalım?
0: Hareketli yapalım o zaman
1: Bence
0: kapanış
1: de.
0: müziği.
1: Tamam.
0: Mardin kapı şen olur diyelim mi?
1: Olur.

0: En sonunda kapanışımız daha iyi oldu bence.
1: Kesinlikle ağzınıza, ellerinize sağlık. Kusurlarıma af olsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah olur mu?
1: Çok keyifli oldum sizinle
0: Çok
1: birlikte
0: çok sağ
1: çalmakta.
0: olun, çok teşekkür ediyorum. Devamı dileğiyle diyelim, her zaman bekliyoruz.
1: Kesinlikle tekrar bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah görüşmek dileğiyle.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. NextRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için NextRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Yapı.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili şeflerim nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama onlar kendi hallerindeler şu anda. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim huzurunuza geldik. Bu yıldızda iki kıymetli kardeş olacak. Bizler yine birkaç yıl evvel kendilerini ağırlamıştık, mest olmuştunuz ama TRT'nin aşina olduğu ekran yüzlerinden efendim kendileri. İki kardeş aslında asıl meslekleri bu alanda olmasa da onlar şu anda zirvenin yıldızı olan altıncı olsalar da efendim bu yıldızda bugün kendileri altın misali parlayacak, ezgilerini sizlere ulaştıracaklar. Efendim sözü çok uzattık, yine şöyle yıldızı bırakalım kendilerine. Rumeli dolaylarına gideceğiz. Rumeli Kemal Orhan kardeşler buyursun.

0: Hey maşallah diyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzelliğiniz ne olacak böyle?
0: Yok aman efendim ben aman. Şöyle bugün az kardiyo yapmıştım. 6 kilometre yürüdüm.
2: Lütfen bize
0: şimdi
2: böyle
0: sen söylerken
2: gelmeyin.
0: Sen söylerken oynayacağım.
2: Evet. Abla diyorlar.
3: Yapma diyorlar.
2: Çıkıp piyasayı birbirine katma diyorlar.
3: Bu güzellik buralara fazla diyorlar.
0: Allah Allah.
3: Nazara geleceksin göze.
2: Allah nazarlardan saklasın.
0: Amin.
2: Kesinlikle. Böyle güzellik olunca, böyle ses olunca...
0: Ay var olasınız.
2: Geriye ne kalıyor? Evet.
0: Sizden şöyle bir canlı eser alacağız.
2: Tamamdır.
0: Ardından ben Yıldız'dan sizi alıp birazcık soluklandıracağım.
2: Tamamdır.
0: Buyursunlar efendim, son dönemlerin en çok dinlenen eserlerinden biri.
2: Hadi bakalım.
0: Tabii. TRT tabii Gassal'ın da favori eserlerinden
2: biri. Evet, evet
0: Müşkan,
2: doğru.
0: Müşkan buyursunlar.
2: Müşkan gelsin.

0: Ay harikasınız. Çok güzel bir eser.
1: Siz de harikasınız.
0: Müjgan. Ama yakıştı
1: olasınız.
0: Bugün Müjganlık.
1: Evet, bir de böyle su yeşili bir tulumla efendim daha da yakıştı
0: Tam
1: gibi.
0: Tam Müjgan olduk bugün.
1: Şöyle sizi küçük bir soluklandıracağım
0: Tamamdır,
1: kıymetli dostlarım. Şöyle sizleri uğurlarken efendim şöyle uzanalım biz de hemen bir mendilimin yeşili diyelim. Devam edelim, buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Var olasın. Tabii şimdi mikrofonu unutmadan hemen
2: Kemal'cim,
0: şöyle.
2: Lütfen.
1: Alıştım ya işte, doğru.
0: De alıştı, koltuk
1: mikrofonuna alışmam lazım.
0: Koltuk altında geliyor direkt. Tabii sizde şey var. Normalde. Siz el mikrofonuyla çıkmıyor musunuz şarkı söylerken?
1: Yok, burada mikrofon oluyor yani. Çok fazla kullanmıyoruz
0: tabii.
1: Onun için.
0: İşte bunlar
1: bazen de oluyor böyle şeyler.
0: Efendim, kıymetli dostlar, zengin dostlarımız bunlar.
2: Bu
0: dostlarımız,
2: yok,
0: kıymetli
2: efendim,
0: dostlarımız.
2: Yok, estağfurullah, aman.
0: Altınlarım...
1: Allah sağlığımızı versin yeter. O dizi, şarkılar.
2: En büyük zenginlik sağlık.
1: Evet. Şarkılar hayali uğru. Altınlarım vardı bitti mi diyor. Bak şarkıda diyor ki bitti diyor altınlar diyor.
0: Kalmadı. Ama biz sohbeti severiz de bu programda şarkıları, türküleri, ezgileri daha çok severiz.
1: O zaman dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim. Altınlarım.
1: Hep altınların üstüne yazılmış şarkılar.
0: Vallahi öyle, billahi öyle, yapacak
1: hadi
0: bir şey
1: bakalım,
0: yok.
1: Gelsin.
0: Buyursunlar, hemen ardından ikinci eser gelecek.
1: Hadi bakalım.
0: Buyursunlar.

0: Ben bir
1: niye?
0: anda utandım. Böyle güzellik falan deyince
2: Ama bir şey
0: valla.
2: söyleyeyim mi? Şarkılar bunun üstüne kurulmuş, biliyor musun?
0: Hakikaten böyle.
2: Bu şekil şarkı yazılmayınca muhakkak almamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü olmuyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yıllardır devam ettirdiğiniz kadın matineleri hız kesmeden devam ediyor. İnsanların eğlenmeye
2: 81
0: ihtiyacı var.
2: ilde biz herhangi bir ekstra bir yerlere kesinlikle çıkmıyoruz zaten. Biz kadınlar matinesi ve düğün. Başka kesinlikle hiçbir yere çıkmıyoruz. Ki çıkmadığımızı artık herkes de biliyor
0: Evet
2: bunu.
0: biliyoruz, biz de biliyoruz.
2: Ya kadınlarla çok eğleniyoruz. Benim o kadar enerji

0: tutuyor ki Orhan yalan mı?
1: Gerçekten,
0: o kadar evet. eğleniyoruz ki yani hiçbiri bizi üzmüyor. Kavga yok, gürültü
2: ama
0: yok, hep eğleniyorlar.
2: Ama siz üzmüyorsunuz, eğleniyorlar. Mutlu ama... oluyorlar çocuklarının, evde yaptıkları işlerin. Bazen eşin stresi de eşe yansıyor. Onu atıyorlar sizinle beraber.
0: Onu kesin İyi atıyorlar. Ben evet. bir de şarkılarla bir gaza getiriyorum onları. Diyorum ki kocalarınızı arayın diyorum. Şarkı söylüyorum. Benim erip pirzola büftek, kaymaklı ekmek, güllaç revani. Aman aman aman.
2: Var ya, iyi ki varsınız diyorum. Sizi şöyle küçük bir soluklandırıyorum.
0: Tamamdır,
2: hemen.
0: Hemen.
2: Ben hemen uzanacağım, bir başka diyara gideceğim efendim. Tekrar son blokta buluşacağız dostlarla. Ardından da sizlere veda edeceğiz. Buyur.

0: Tüm komutları ben veriyorum yalnız, farkında mısınız? Artık Murat abicim bugün bizim stüdyo şefimiz.
1: O kadar güzel bir ses ki yemin ederim ki hayranlıkla burada dinliyoruz. Böyle şuradan böyle inciler inciler döküyor.
0: Ekran başındaki hemen izleyicilerimizi, dostlarımızla özellikle şu notu geçeyim lütfen.
1: Hemen.
0: En başta söylemedik, şimdi söyleyelim. Efendim şimdi malum sevgili Rumeli Kemal Orhan kardeşlerinin kendilerine has bir tarzı, bir usulü var.
1: Kesinlikle.
0: Bu yüzden de eserleri seçerken playback olanlar kendi aslında formlarında, orijinal formlarında olan eserler. Canlıları da biz burada beraber eşlik edip söyleyebilelim diye seçtik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdiki
1: biz
0: eserdeki gibi yine.
1: Yıllardır söylediğimiz gibi Gül Galiyem, Ramoroma, biz bunları yıllardır söylüyoruz zaten. Tabii. Ama kendimize bir tarz oluşturmaya çalıştık.
0: Gayret ettiniz ve bunu
1: kesinlikle,
0: başardınız.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ama özümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik. Balkanlar, Rumeli buradan sevgiler, saygılar.
0: Selamlar.
1: Suyun öbür tarafına efendim.
0: Evet, selamlar olsun. Bu yüzden bu hemen notu da özellikle geçeyim. Zira sizinle bütünleşmiş olan bazı sözler var. İşte çek çek,
1: evet.
0: Nerede yedin paraları,
1: evet.
0: Değil mi? Başka hangi eserler?
2: Para bizde, şöhret,
0: para bizde, şöhret bizde. Bunlar aslında sizinle birlikte artık zirvede olan sloganlar diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Kadınlar bu sloganlarla
1: eğleniyorlar. Eğleniyorlar ya. Böyle laf atmayı, birbirimize laf atmayı seviyoruz.
0: Eserler orijinal, yani playback olan eserler böyleydi. O yüzden formu hiç bozmak istemedik.
1: Tamam.
0: Yoksa canlı da zaten söyleyebilirdiniz. Şimdi sizi şöyle yıldızın ufak ufak, biriniz bir uçta, biriniz bir uçta. Tekrar
1: peki,
0: şöyle sizi bırakacağım.
1: Ama beraber yapalım.
0: Beraber mi yapalım?
1: Bence ortaya alalım. Yıldızın tam ortasına, yıldızı alalım.
0: O zaman efendim işte dediğim gibi benim eserlerim geliyor. Şimdi efendim bir eseri yorumladıktan sonra ardından biz sizlere veda edeceğiz. Ama yine şöyle bir uzanacağız. Yine Balkanlardan efendim bir eserle veda edeceğiz. Ama öncesinde Ramo Ramo diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Vallahi harika. Balkanlara buradan kucak dolusu sevgiler olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sınırsız ezgileri efendim şenlendirdiniz. Teşekkür. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizler de davet çok teşekkür ediyoruz.
1: Neşeniz daim olsun. Hanımlarla buluşmaya devam edin. Son kesinlikle olarak söylemek istediğiniz sözler varsa hanımlarımıza, beylerimize tabii ki özür diliyorum.
0: Efendim, öncelikle TRT ailesine buradan kültürümüzü yansıtıcı için sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Balkanlara, tüm Türkiye'ye, bulunduğumuz her yere sevgiler, selamlar olsun.
2: Saygılar.
0: Şarkılarla kalın, türkülerle kalın diyorum
1: hep
0: efendim.
1: Hep Kemal konuştu Orhan'cığım.
2: Kemal konuşmayı çok seviyor. Onun için.
1: Evet. Hiç bırakmıyor. Lütfen Orhan'ı da çekebilir
0: evet,
1: misin?
0: Evet. Hemen Orhan. Kemal'cığım hemen.
2: Aynı katılıyorum Kemal'in söyledikleri. Gerçekten bizleri davet ettiğiniz için, kültürümüze hizmet verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
1: Daim olasınız. Devam. Sizlere ezgiler sunduk ama malumunuz en popüler olan ezgileri de sizlere sunmaya gayret ettik. Bu programın amacı tam olarak da bu, adı üstünde sınırsız efendim. Sevgili Rumeli, Kemal ve Orhan kardeşlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Kara tren, ah tren, kara tren odur yarimi götüren diyeceğiz. Buyurun.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir hoş sedadan hepinizi saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bugün sizler için değerli şefim Baki Kemancı ile birlikte çok güzel şarkılar hazırladık. Harika bir repertuar sizleri bekliyor. Biz provalarda çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında bizlerle birlikte aynı keyifle, aynı mutlulukla söylersiniz, eşlik edersiniz. Biliyorsunuz efendim, her hafta bir hoş sedada çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün de uzun zamandır ekranlarda yoktu, kendisi bizleri kırmadığı bir hoş sedaya teşrif etti. O güzel şarkılarıyla tanıyorsunuz kendisini, şarkıların sultanı o efendim. Ben kendisini çok bekletmeden hemen davet etmek istiyorum. Çünkü biz bugün bol bol o özlediğimiz sesi dinlemek istiyoruz. Bir hoş sedaya Ayşe Mine geliyor.

0: Nasıl özlettiniz kendinizi böyle? Nasıl Seda, güzel.
1: Ne kadar zarifsin, ne kadar
0: siz
1: güzelsin.
0: Böyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Ve biz o sesinizi bir şarkıyla daha dinlemek istiyoruz. Devam edelim mi? Ne dersiniz?
1: Peki.
0: Ne yapıyoruz Melike Hocam? Huzurlarınızda.
1: Günün birinde. Hadi bir Ayşemine şarkısı.
0: Çok seviyoruz.
1: Çok havalıyız. Keyifle dinliyorum.

0: Harika. Sizi kocaman alkışlıyoruz. Böyle buyurun lütfen.
1: Baki Kemancı ve arkadaşlara buyurun. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, bizi ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Ve Ayşemine sevenleri, sizin tanıtım programlarınızı dönmeye başladıktan itibaren o kadar güzel mesajlar aldı ki, evet işte sonunda Ayşemine neyi yapmışsınız diyenler, hepsine selam olsun. Efendim Ayşemine sizlerle.
1: çok teşekkür
0: mutluyuz.
1: Ediyorum.
0: Eminim sizler de öylesiniz. Evet sevgili Ayşemine, öyle çok şarkı okumuşsunuz ki hakikaten şöyle evet. Bir, efendim YouTube'u açıyorum. Diyorum ki şu şarkıyı bir dinlesem, bakıyorum Ayşemine. Başka bir tane açıyorum, bakıyorum Ayşemine seslendirmiş ve hep ilk seslendirenlerdensiniz.
1: Evet, genelde ilk bana hazırlanan besteler,
0: ne
1: sözler.
0: Ne kadar güzel.
1: Fakat nedense geçenlerde Ahmet Selçuk İlkan'la bir programdaydık. Diyor ki tabii sözlerin çoğuna ait olduğu için. Ya diyor Ayşe'cim diyor, en çok cover olan şarkılar hep senin. Araştırma yapmışlar, en çok şarkıları okunan. Yorumcu olarak, sanatçı olarak benmişim.
0: Evet, yani az önce
1: ne
0: okuduğunuz
1: güzel.
0: Günün birinde öyle.
1: Evet,
0: onun
1: evet.
0: Gibi neler vardı benim hatırladığım? Kullar Affetmez var son zamanlarda çıkan. Evet. Daha önceki dönemlerde de birçok sanatçı okudu. Ama bunlar hep ilk Ayşemine'nin sesinden dinledik.
1: O evimizde
0: dinledik.
1: Bestelendi ve sözü yazıldı.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: Ne güzel, var
1: yine
0: mı ufak bir anımız öyle?
1: Kan. Tabii tabii, bizim evimizde o şarkı hazırlandı.
0: Çok güzel, harika. Ne mutlu. Nasıl güzel bu anılarla yaşamak, değil mi?
1: Evet, onun için bu güzel programda, senin programında ben biraz kendi şarkılarıma yer vermek istedim. Onun için çok, bilinmesi açısından.
0: Çok
1: çünkü
0: iyi
1: şarkıları
0: yaptınız.
1: Evrenseldir şarkılar. Tabii besteciler, söz yazarları hazırlar, sanatçılar okur. Ama benim bütün okuduğum şarkılar hep çok değerli sanatçılar tarafından seslendirildiği için biraz hafızalara tekrardan ilk okuyan kişi olarak ben bu akşam onları yorumlamak istedim. En azından birkaç tanesini.
0: Evet, zaten diyorum ya, şöyle açtığımda bakıyorum. Hepsini Ayşemine yorumlamış ve bu çok büyük gurur olsa gerek. Biz de sizinle
1: gerçekten
0: gurur duyuyoruz.
1: Öyle, evet.
0: Kendi besteleriniz de var. Onlardan da sohbet edeceğiz. Ben de bir Muhayyer Kürdi şarkı okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Mutlulukla.
0: Teşekkür ediyorum. Evet efendim.

0: Teşekkür ediyorum Baki Kemancı ve değerli orkestrasına. Var olun sevgili arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Harika bir
0: sevgili
1: ses.
0: Ayşe Mine. Sizi bol bol dinlemek istiyoruz. Kaç eser seslendirdiniz biliyor musunuz?
1: Hayır.
0: Ne güzel.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Ne güzel, sınırsız olması.
1: Sınırsız.
0: Muhteşem. Bravo, evet. Yine o güzel, unutulmaz şarkılarından birisini dinleyelim mi? Ne dersiniz?
1: Gözlerin doğuyor mu? Hangisi?
0: Hangisi geliyor sevgili şefim?
1: Sayın Baki Kemancı. Gözlerin Doğuyor Gecesi.
0: Bu şarkıyı da mı ilk siz okumuştunuz?
1: Yusuf Nalkesen, evet, bir gün beni aradı ve dedi ki, evladım, elime bir söz geçti. Ben seni çok seviyorum, gözlerini de çok seviyorum. Bu şarkıyı sana besteleyeyim mi dedi.
0: Hakikaten gözlerin de bir büyük, efsane.
1: Büyük bir tabii, mutluluk, heyecanlandım. Hocam ne demek dedim. Sonra 3 gün sonra bu şarkıyı okudu ve bize yolladı. Biz de albümümüzde aldık. Evet, ilk yorumlayan ve bana bestelenen bir şarkıdır. Bunları söylemek bazen hoş olmayabilir ama yine de bilinmesi gerektiğine
0: kesinlikle
1: inanıyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Çok sanatçılar yorumladı. Hala günümüzde
1: evet.
0: De çok çok sevilen bir
1: çok
0: eser.
1: Çok coverları yapıldı.
0: Ama mesela bu anekdotu ben de şu anda öğreniyorum. Evet. İlk size bestelenmiş olduğunu. Burada evet. Gözleriniz gerçekten çok çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman biz keyifle dinliyoruz.
1: Peki.
0: Efendim Ayşe
1: tamam.
0: Bine.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkürler, teşekkürler sevgili arkadaşlar, teşekkürler Ayşemine. Ama şöyle sizden de böyle sıcağız canım biraz hoş seda bırakıp bırakıyoruz ya biz evlere biliyorsunuz. Bakire, devam edelim mi şöyle?
1: Ne yapacağız peki?
0: Ay yine güzel olur. Siz duyuyorsunuz efendim. Kullar affetmez kullar, diyor şefimiz.
1: Baki Bey öyle söylüyor.
0: Hepsi birbirinden güzel ama bunun da bir yeri başka sanki.
1: Bunun da başka gibi sanki.
0: Evet.
1: Kullar affetmez.
0: Çok güzel.
1: Peki.
0: Keyifle dinliyoruz.
1: Ayşe Bine efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.

0: güzel oldu.
1: Olmaz mı? Sizinle olmaz mı?
0: Spontane gelişen
1: çok şeyler. Teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettiniz. Çok sesinize sağlık.
0: Çok mersi.
1: Ben çok keyif aldım. Çok güzeldi.
0: Seni
1: çok
0: dinliyorum
1: teşekkür
0: şimdi
1: ediyorum.
0: Ben geçeyim
1: beraber
0: köşem.
1: Söyleyelim yine. Öyle ben mi? Çok keyif alıyorum sizinle söylemekten.
0: Tamam peki olur.
1: Begonvil diyelim mi?
0: Sen, ben onu senden dinleyeyim şöyle güzel. Öyle lütfen. Peki. Tabii ya. Lütfen. Peki. Çok güzel söylüyorsun sen.
1: Çok teşekkür
0: tabii
1: ediyorum.
0: Tabii ki.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu da artık çok sevilen şarkılardan çok, birisi oldu değil mi?
1: Çok güzel.
0: Bu da klasikleşti. Bu kendi formunda.
1: Çok güzel sesiyle.
0: Hep eski şarkılardan günümüze dedik. Tabii ki şarkının eskisi olmaz ama sizin yıllar önce okuduğunuz bir şarkı vardı. Yemin mi ettin? Yine ilk sizin okuduğunuz
1: evet,
0: şarkıydı değil mi?
1: Benim, evet.
0: Ben biliyorsunuz
1: sizde.
0: Bu cover
1: yapıldı onun birçok
0: sanatçıda. Yazında ben okudum.
1: Seda Gök hanımefendi. Çok güzel sesli tatlım var benim o okudu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben bu şarkıyı yazın çok keyifli okudum. Tabii öğrendiğim dönemde şarkıyı sizin sesinizden de dinledim. Hatta oradan bir namenizi çaldım. O kadar
1: ne mutlu bana.
0: O çok kadar
1: böyle,
0: tatlı
1: o,
0: geldi
1: çok hoşuma
0: ki.
1: Gidiyor.
0: Onu da itiraf ediyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu yaz dinleyicilerimizle buluşturduk ve çok da sevildi. Tabii ilk okuyanlardan birisi sizsiniz. Sahiplerine her zaman teşekkür ediyorum. Şarkı, beste ve söz
1: tabii,
0: yazarlarına.
1: Evet. Ama size de Ahmet Selçuk
0: evet, selamlar evet. olsun. Ama ilk sizin şarkınız olduğu için size de teşekkür ediyorum.
1: Çok mersi.
0: Beraber bu şarkıyla bir kapanış yapacağız
1: tabii
0: ama
1: ki.
0: Öncesinde ben size tekrar teşekkür ediyorum. TRT Müzik izleyenleri adına bizlerle olduğunuz için son olarak kendilerine iletmek istediğiniz bir mesajınız
1: ben,
0: var mıdır?
1: Ben tüm ekibe, yapım, yönetmen, tüm burada görev alan masa başında herkese teşekkür ediyorum. Baki Kemancı, Sayın Şefimiz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın yönetmenimize tabii ki ve bizi ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize kocaman kocaman sevgiler diyorum, öpüyorum. Sizlerin bugün sayesinde onlarla tekrar karşı karşıya geldim.
0: Ne mutlu bizim için. Büyük
1: için.
0: Keyif oldu. Çok,
1: çok
0: büyük
1: çok,
0: mutluluk
1: çok
0: oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet efendim, bir Hoş Seda'nın bugün de sonuna geldik. Ama haftaya yeni bir konuğumuzla tekrar huzurlarınızda olmak üzere efendim. Allah'a ısmarladık.

Toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter.
0: Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle.

0: kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı. Son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir, birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Muhammed Yıldırır'la Virtüozite Cuma TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası Cuma canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Nasılsınız?
1: TRT Radyoları 1927'den günümüze, müzikten spora, haberden eğitime, kültürden sanata, 17 farklı kanalıyla Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu. Gelenekselden güncele zengin müzik arşivi. Doğru bilgi, güvenilir haber, maç naklen yayınları, kadim radyo dramaları. Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar. Deneyimli yapım yayın kadrosu, yaygın veri çağı ve dijital altyapısıyla TRT Radyoları Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yine sizlerle.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alper bizimle. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

güzel. Şarkılar ne güzel. İnsanları çok seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Çok seviyorum.

Sana engel olacağım.

0: ev barkı terk
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak bir güve göçeknen.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algülof'la

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Elleriniz emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barkarol adlı eseri başka bir yorumla
1: Evet.
0: icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrolünüz var, enstrümanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacığım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale'de başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
0: Çok
2: sevgili
0: selamlar kendisine.
2: Cihat
0: Çok selamlar.
2: Aşkın'ın hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
1: Yeni eserler çaldık.
0: Yeni eserler çaldınız.
1: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismini şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba'yla birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler,
0: Farklı disiplinler,
1: Batı
0: evet.
1: müziği, Türk müziği, farklı
0: Evet.
1: disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey, sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.
0: Ama çok güzel
1: Biz bir şey
0: hissetmişsiniz.
1: yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Halihazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
3: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje. Daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
0: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında. Ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziğiyle klasik Batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye
1: Hala
0: ayrım
1: var.
0: var. Hala var değil
1: Var
0: mi?
1: tabii ki.
0: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum. Çok güzel bir meç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangisi sanatçımız yapıyor?
2: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler, hem de bizim üçlümüz için aranjmanı düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Bu konuda da çok güvendiğimiz, zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler, Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik Batı müziğinde kemanla çalınan, viyolonsel ve piyanonun çaldığı repertuardan beslenerek Hatice
1: Ben
2: keman partisini
1: keman partilerini
2: çalıyor.
1: Hazır düzenlemeleri olan
2: Ama
1: triyolarım.
2: bir ilk.
1: Evet.
2: Sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde
0: Ay çok
2: yaptı.
0: güzel. Onlara da selam olsun.
2: Evet.
1: Bir de yeni eser yaptı.
2: Evet.
0: Çok
1: Bizim
0: güzel.
1: için.
0: Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor
1: Evet.
0: aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserinizi?
1: Yine bir klasik Batı müziği eseri Mastne Eleji çalacağız.
0: Buyurun.

0: Çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilba Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım, onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte düo olarak çalışıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu, biraz Emine bahseder. Onun dışında Ode Müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum o yüzden.
0: Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilba ile olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste. Ne kadar güzel bir mesleğimiz evet, var ki bizi evet, farklı insanlarla bir araya getiriyor, farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle
0: evet,
2: diyebiliriz.
0: Çok büyük bir dil aslında yaptığımız meslek kesinlikle. Sevgili hocam Hatice Doğan Sevinç, hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilba gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum çalgı eğitim bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. yıl Türk Müzik Korosu. Evet.

0: Dördüncü yılımız yeni doldu.
1: Harika, harika.
0: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki hem
1: iyi ki.
0: Eğitici evet. olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
1: çok
0: en
1: doğru.
0: güzeli, bundan
1: yani
0: güzeli yok.
1: Her konuda öğretmenlik
0: evet.
1: yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve sizden tekrardan bir performans alalım.
0: Tamam.
1: Buyurun.

0: Violonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm az önce bahsettiğin gibi gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
0: İlginç aslında. Yani şunu söylemek istedim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunun aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsilen bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Hani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizleri bir nevi de bilmeyenlere, bilmeyen sanatçılarımıza ya da bilmeyen büyüklerimize bilmeleri için bu fırsatı bilgilendiriyoruz. Evet. Bu konuda da
2: Gerçekten.
0: Kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü
2: Teşekkür
0: gerçekten çok
2: ederiz.
0: harika bir proje, harika bir uyum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik. Hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar
0: Evet.
2: duymasın,
0: Evet.
2: görmesin?
0: Evet, evet.
2: O yüzden albüm çalışmamız da olacak yakında.
0: Harika.
2: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizinle beraber çalmak isterim.
1: Ay, süper.
0: Belki beni de gruba alıp
2: Tabii ki dünya
0: konserde
2: gezer.
0: dünyaya gezeriz. Ne
2: Tabii.
0: çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontane şeyler planlıyoruz her zaman konuklarımızla.
2: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'u çalalım mı?
0: Harika.
2: Tam senlik.
0: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim, tamamdır.
2: Tamam.
0: O zaman buyurun çalalım.
1: Haydi o zaman.

0: Efendim, Elazığ'dan alınan çok güzel bir türküyle programımızın açılışını yaptık. TRT Müzik ekranlarından selamlar, sevgiler, aşk özünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşeceğiz. Gönül gönüle konuşacağız. Sohbetimize, sevdamıza, neşemize ortak iseniz eğer, buyurun efendim, aşk gözünden programımız başladı. Hocam,
1: Evet,
0: merhabalar.
1: öncelikle sevgili Deniz, Elazığ'ımızın meşhur hafızlarından, Hafız Osman Öge'den bize ulaşan bu muazzam eser için hepinize teşekkür ediyorum icranız için. Dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederiz
1: Evet,
0: hocam.
1: bugün de türkü şölenimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserlerle halkımızın karşısında olacağız. Onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Ben de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada şiiri ve müziği size ait yüreklere dokunan çok güzel bir eser var. Garip Gönül Neyleyim.
1: Evet, arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu sahipsizliğin, anlaşılamamanın, yalnızlığın derin sızısını öyle bir hissettirdiniz ki.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık.

0: Buyur Akut Bay.
1: Ben sizin bir şiirinizi daha okumak istiyorum. Yan Gönül, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: Aşk Gözünden, Can Gözünden, şiir kitabınızdan. Evet. Yan Gönül.

0: Akın deryasında bublar elinde, yar aşkıyla çağla gönül, kan gönül, yüreğini yakıp aşkın gözüne, tutuş gönül, ağla gönül, yan gönül. Sevdadır meyvesi ömür bağının, kapısı muhabbet yar otağının. Düşüp koyağına gönül dağının, engininde eyle gönül, in gönül. Aşıklar ah çeker yarın elinden, kaynayıp coş eder gönül selinden. Pervaneyim her dem aşkın dilinden, yar yoluna söyle gönül, an gönül. Yüreğinize, kaleminize
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bu Karacaoğlan dilidir. Bizim geleneksel o hamasi çok tatlı dilimiz. Biz de orada bir şeyler demeye çalışıyoruz.
0: İşte bal gibi anlatmışsınız.
1: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bir Mardin türkümüz var. Anonim. Çok sevdiğim bir eserdir. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkür ederim hocam.
1: Ne kadar güzel.
0: Arkadaşlarım da elleriniz.
1: Eser.
0: Evet. Çok güzel. Mardin'e de selam olsun buradan. Çanakkale derler dağlar. Evet, söz müzik. Erol Parlak. Hocam neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok muazzam bir yerde duruyor. Çok önemli bir geçiş noktası tarihimizde. O savaşta da aldığımız bilgilere göre 250 bin civarında insanımızı kaybetmişiz.
0: Evet.
1: Her biri vatan diyerek ölüme koşmuş ve Çanakkale'yi geçilmez kılmış. Fakat böylesi kıymetli, böylesi kritik bir savaş için şey yoktu, yani eserler yoktu.
0: Evet,
1: bir tek Çanakkale içinde Aynalı Çarşı vardı malumunuz, o herkese bilinen çok ünlü, çok güzel eser. Bu bana biraz enteresan geldi.
0: Evet.
1: Çok daha başka eserlerin çıkmış olması gerekiyor idi.
0: Kesinlikle.
1: Ve nitekim de öyle olmuş. Çokça eser çıkmış ama birçoğu kaybolmuş. Sonra biz bir araştırma yaptık. Bundan bir 10 yıl evvel kadar aşağı yukarı. İşte köy öğretmenleri, seyyahlar, batılı seyyahlar, araştırmacılar falan, onların not defterlerinden böyle biz bu Çanakkale'ye dair söylenmiş metinleri çıkarttık. Çok Ömer Faruk Yıldızkaya hocamız da var. Buradan kendilerine selam iletiyorum. Onun da çok kıymetli araştırmaları sonucu birçok eser çıkmıştı ortaya. Bunlardan ben bir seçki yaptım ve 11-12 tane yeni eser oluştu. İşte bu Çanakkale derler dağlar ardında bu süreçte ortaya çıkmış bir eser. Ben o şiirlere Anadolu dilinden, Anadolu müziğiyle, Anadolu kendi evlatlarına sahip çıkıyor kabilinde böyle bir eser bütünü hazırladım. O esnada o kadar içime işledi ki, yani birkaç sene bununla uğraşınca bir şiirde ben naçizane yazıp onu da havalandırdım. Bugün onu izleyicilerimize paylaşmak üzere buradayız. Umuyorum gönüllere
0: hocam.
1: Göre olur. Müsaadenizle onu paylaşalım.
0: Buyurun hocam.
1: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam, vallahi yüreğimizi daldınız.
1: Yüreğimize sağ ol. Yani
0: Her sözünüzü kestim ama buyurunuz.
1: Estağfurullah, yok. Ya biz bir şeye şahitlik etmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten o söz beni çok etkiliyor. Yorganı topraktır, taştır diyor şeyi. İçim ürperiyor yani. Burada da öyle oldu.
0: Evet, bir an dedim ağlayacak.
1: Yani öyle olmuş işte.
0: Değil mi?
1: Vatan diyerek ölüme koşmuşlar ve bu yurdumuzu Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Bize de bir vatan bırakmışlar. Hepsine rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Her dizenizde o bir askerin nöbet tutuşu, her ezgide bir annenin duası ve her nefesinizde de vatan kokusunu hissettirdiniz bize. Bize, Çanakkale'mize, bu topraklara.
1: Armağan olsun.
0: Armağan olsun, evet. Hocam. Hocam, o halde biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim mi hep beraber?
1: Elbette, bir havamız dağılsın,
0: evet,
1: belki.
0: Evet, bir dağılsın, evet. Havamız, evet. Geldi bir kara duman dağların arasından diyelim.

0: Seçeneğe gönlüne, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bahar geldi gene hava bulanık. Çukurova türküsü. Evet, Musa Eroğlu. Söz müzik ona mı ait yoksa?
0: Yok. Muhtemelen Karacaoğlan bu. O bölgenin anonim havalarından bir tanesi. Ama tabii Musa Eroğlu ustamızın çok büyük katkıları tabii var bu havalara. Hatta şöyle diyebiliriz belki de. O havalar Musa Eroğlu'dan önce ve sonra olmak üzere onun yorumuyla yani ulaştığı kıvam ve icra seviyesi açısından söylüyorum. Çok önemli, kıymetli katkıları oldu. Hocamıza buradan sevgilerimi, evet, saygılarımı yolluyorum. Ondan dinledim ve çok sevdiğim bir uzun hava. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben
0: Yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Harun Karateke.
0: Evet, efendim Aşk Gözünden programındasınız. Programımız tüm hızıyla, aşkla devam ediyor. Dilerim her bulutun ardından sizin de gönlünüzdeki baharlar gelir, çiçeklenir. Şimdi sözümüzü Aşık Mahsuni Şerif'in çok güzel bir eseriyle devam edeceğiz. Dargın Mahkum.

0: Diline gönlüne sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşık
1: hocam.
0: Mahsuni babamıza da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Şimdi müsaadenizle bir şiir okumak istiyorum ben. Aşık Maksut Feryadi'nin İhtiyacı Var adlı güzel bir şiiri. Harun arkadaşımız da bana eşlik ederse çok mutlu olacağım. Ben böyle yaşıyorum.

0: yaşadın, ben böyle gördüm. Bir canın bir cana ihtiyacı var. Cahilin kamile, derdin tabibe, tabibin dermana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Sıradan bir kulum, değilim yüce. İnsana insanlık gerek sadece. Gönülün sevgiye, güçsüzün güce, zalimin vicdana ihtiyacı var. Bereket sofrası açınca doğa, güzellik yayılır ovaya dağa. Arının çiçeğe, babanın bağa, bağın da zamana ihtiyacı var. Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, damarların kana ihtiyacı var. Maksutun derbini yoktan var eden, hakkın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensin, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var.
1: Diline sağlık. Benim çok kıymetli dostumun da yüreğine sağlık. Hocam, ne kadar güzel söylemiş.
2: Çok çok güzel bir şey her hocam.
1: İnci gibi her biri.
2: Bizimle de
1: yerince
2: paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hep senin için söz müzik. Yine kıymetli hocamız Erol Parlak'a ait bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: güzeldi. Önce beşeri aşk diye düşündüm ama sonra ilahi aşk olduğunu anladım.
1: Evet.
0: Ne güzel. Ben de şimdi bir Erzincan türküsü okuyacağım sizlere. Ali Ekber Çiçek hocamızın Aşık Davut Sular'dan derlediği Çoktan Beri Yollarına Gözlerim.

0: Sesine gönlüme sağlık. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Davut babamıza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu'muzun ahir ustalarından, zirve ustalarından,
1: Değil mi
0: mihenk taşı
1: hocam?
0: ustalarından.
1: Vallahi.
0: Evet.
1: Sözü müziği Musa Eroğlu hocamıza ait. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bir de sizin yorumunuzla dinleyelim hocam.
0: Elbette.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: söylediniz.
1: Çok
0: Bazı
1: teşekkür ederim.
0: türküler böyle mektup gibi göndeririz uzak diyarlara, değil mi?
1: Evet.
0: İçinde sevda, hasretin sembolü adeta, değil mi? O bekleyişin, özlemin, turnalar. Siz nasıl
1: Evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Hep turnalarla ilgili türkülerimiz var.
1: Ya geçmiş zamanda tabii bugünkü ulaşım şeyleri yok, posta araçları da yok. Gönülden işte aslında gideceğinden de değil ama o kadar çaresizlik var ki turnalara yüklemişiz.
0: Evet.
1: Katar katar turnalara derdimizi yüklemişiz, beklentimizi, özlemimizi, hasretimizi ve haberlerimizi

0: yüklemişiz. Ve oradan da bir kültür doğmuş işte bu muazzam incelik, zerafet. Bugün bile bizim gönüllerimizi okşuyor. Oysa turnalarla giden bir haber yok. Gidecek bir haber
1: Değil
0: yok.
1: mi?
0: Bugün insanın gündeminde böyle bir şey de yok ama bunları duyar duymaz biz gerçekten bir ferahlık, bir hoş hal alıyoruz. Hala bizim gönlümüzde yeri var.
1: Hakikaten öyle. Aşk Gözünden programından turna kanatlarıyla sizlere selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyoruz. Şimdi Azerbaycan türküsü okuyalım bir tane. Yandırdın kalbimi diyelim. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Sizin gönlünüze sağlık.
0: Birazcık fazla söyledim, kusura bakmayın sizi de. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin derlediğiniz bir türkü var, Allılar.
1: Onunla veda ediyoruz bugüne.
0: Evet, onunla bugüne veda ediyoruz.
1: Kıymetli seyircilerimizi saygı sevgiyle selamlıyoruz.
0: Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.

0: Radyo 1'de. Radyo 1'de.
1: TRT Radyoları 1927'den günümüze, müzikten spora, haberden eğitime, kültürden sanata, 17 farklı kanalıyla Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu. Gelenekselden güncele zengin müzik arşivi. Doğru bilgi, güvenilir haber, maç naklen yayınları, kadim radyo dramaları. Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar. Deneyimli yapım yayın kadrosu, yaygın veri çağı ve dijital altyapısıyla TRT Radyoları Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yine sizlerle.

0: Ülkemizde radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu
0: anonsuyla başladı.
2: TRT Radyoları 99 yaşında.
3: Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri TRT Radyo Ses ve Saz sanatçılarının icralarıyla canlı yayında bu akşam TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip. Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok sevdiğim, 30 yıllık arkadaşım, dostum, sohbet edebildiğim şahane bir müzisyen, şarkı yazarı ve diğer özelliklerini de konuşacağız. Ali Güven bugün konuğum. Ali'cim hoş geldin. İyisin hoş inşallah.
1: Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Seninle burada programda olmak çok güzel. Çünkü hani yakın arkadaşlarına her zaman böyle programlara denk gelmiyorsun. Çok da ihtiyacımız vardı bir böyle programa. Çok güzel oldu. Çok keyifli olacağına eminim.
0: Yaşa. Çok rahatlatıcı oluyor tabii ki. Yani sohbet edeceğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Tabii canım.
0: Şarkılar var. Evet. Ama ben ilk önce senin şarkı yazarlığınla ilgili konuşmak istiyorum. Çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Tabii ki senin müzisyenlik içmişin tabii ki bir tamburi durumun var ki ben ona şahit oldum birebir. İnanılmaz yani iki dakika bile olsa bütün her şeyi bırakıp sessizliğe bürünüp oturup seni dinlediğim dakikaları hatırlıyorum. Ama yazdığın şarkılar da 30 yılda birdi ben iyi olacağı hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 96 model miydi öyle hatırlıyorum.
1: 97.
0: 97.
1: Evet. Kurbayı. Yolcu, Yadigar arkasından.
0: Ah be.
1: İlk albümüm 97'de çıktı. 90. Ondan önce bir müzisyenlik hayatım var.
0: Senin orayı ben çok...
1: Evet.
0: Davul ben çaldırmıyordum. Sonraki 3 sene önce seninle sohbet ettiğimizde bana söyledin.
1: Evet.
0: Perküsyonu biliyordum.
1: Evet.
0: Ama davul çok iddialı yani.
1: Evet aslında evet. Davul... Temelde aslında hep davul vardı. Perküsyona biraz ağırlık verdim. Ama tabii ki akabinde hemen davula geçtim. Zaten ikisi birlikte yürüyor. Müziğin içinde olduğun zaman hepsi birlikte yürüyor. Ritimle başladığı için müzik de herhalde içimizden de öyle. Ben 5-6 yaşındayken video görüntüleri var. Böyle hep düğünlerde davulcunun yanında böyle devamlı dikkat kesilen bir çocuktum yani. Ondan sonra tabii o tutkumuz hiç bitmedi. Ve hala da devam ediyor.
0: Ben seni tanıdığımda perküsyon olayını hatırlıyorum. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda bir yere gelmiştik.
1: Evet.
0: O güzel dönemlerdi.
1: Tabii canım yani 93 falan olması lazım.
0: Ama sonra albüm hazırlığına girdin hatırlıyorum. Şarkılar zaten yazıyordun. Her daim yazıyorsun. Şu anda yazdığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama o dönemde hatırlıyorum. O sahnenin şeyini tozunu önceden almak çok işe yarıyor sonrasında. Solist olarak sahne aldığımızda benim çok işime yaradı back vokal hayatım. Hazır konuştuk buraya kadar. Şu yolcu şarkısını bir hatırlasak mı acaba?
1: Tabii.
0: Ben back vokal yapacağım. Hazırım.
1: Teşekkür ederim.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi yani, dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskiler derdi zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi, albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın burnuna böyle daha bir koku geldi. Tanıdık bir koku.
0: Ya değil mi?
1: Güzel bir çiçek kokusu.
0: Gençliğini
1: bir şey,
0: hatırlatıyor.
1: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene, 30 ya sene eve. Yani. Şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
0: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar. Tabii.

0: Çok güzel şarkı. Gerçekten çok iyi. Vokal yapmamak için kendimi zor tuttum. Çok yakışıyor. Vokal de yakışıyor.
1: Evet. Bu şey yapıldı. Hücum kayıt dediğimiz şekilde yapıldı bu parça.
2: Çok değerli bir müziğimiz İsmail Soyberk. Abicim.
0: Evet, İsmail Soyberk.
2: Allah rahmet eylesin. Erdem Sökmen.
0: Erdem abi. Evet. Şahane canavar devam yola.
2: Eyüp Amiş. Erdem Sökmen. Bu şekilde
0: böyle,
2: evet
0: bu,
2: o zaman böyle bu şekilde girildi kayda, yani böyle hissederek, yani hani tam böyle içine girmek istedik şarkı
0: tabii,
2: çünkü
0: tabii.
2: Akustik bir şarkı ağırlıklı, o yüzden de hep böyle vokalleri çağrıştırıyor, hep müzik istiyor yani,
0: evet,
2: yani üstüne ne kadar koyarsak koyabiliyoruz yani,
0: ama o sıcaklık başka bir şey oluyor ya, o onun sıcaklığı bambaşka, bütün o enerjiyi enstrümanlar çalıp üzerine solistler içinde artık sözlerle ve melodilerle yüzmesi olayı.
2: Çok yani hakikaten başlıyor. Farklı oluyor. Şey oluyor. Şarkının daha çok özüne inebiliyorsun. Şöyle bir durum var, hatta hani normalde aslında aranjörler ya da işte söz yazarları bir kampa girmek gerekiyor aslında da. Evet. Bizim evet o 90'larda çok hızlıydı her şey. Biz bir günde giriyorduk böyle.
0: Bir günde var.
2: Normalde bir hafta, o iki hafta böyle aslında sanatçıların bir yerde kalması lazım aslında. Yani bir şarkıyı ortaya çıkartmak istiyorlarsa.
0: Tetikliyor evet.
2: Ama zaman ama öyle bir hızlandı ki artık kimse zaman pek fazla ayıramıyor.
0: Birbiriyle bir araya gelemiyor değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Düşmeye vakit bulamıyor.
2: Gerçekten
0: vallahi öyle. Ben de Zeynep'le karşılaşıyoruz Talih'le. Haftada bir sefer. İşimiz gereği yani aynı şirkette çalıştığımız için plakçı olarak. Çok tatlı o da aynı şekilde ama ne güzel yakışmış. Yani besteyle sözün uyumu olayı çok. Ben her iki tarafla çalıştığım için yani şiir, sözü oturup beste çevirme. Olayı, besteyi
2: çok...
0: yazılı zamanlı üzerine söz çalışma olayı da başka bir kafa yani.
2: Ya inanılmaz kafa. Ya içine prosedüre giriyor, bir sürü şey giriyor.
0: Tabii.
2: Ama Zeynep Talu yani şimdi...
0: Bilmez mi artık? İşin
2: o başka
0: üstadı.
2: Bir
0: tabii, tabii.
2: Seviye yani gerçekten.
0: O,
2: yani çok duygusal ve çok şey bir derin bir insan. O yüzden hani şair diyeyim. Yani hem şair bence.
0: O
2: yani.
0: Dönem tabii o daha şiirsel bir yapı vardı bizim 90'larda.
2: Tabii,
0: o, tüm söz yazarlarında yani. O yapı vardı. Çok beğendim söz yazarlarında.

0: var o dönemde. Ara ara da söz ediyoruz, mutlaka bahsediyoruz. Şimdi senle biz oturup baş başa kaldığımızda tabii ki insanlar bunu bir kısmını bilebilirler. Ama ben de tabii ki son 3-5 senedir daha beraber daha sık zaman geçirdik. Ben gelip gittim. İlk defa evine girip çıktım ama çok değişik yönlerim var. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Ben biliyorum, benim için çok heyecan verici. Mesela mizahi yönüm var. Bunu çok az insan biliyor. Benim de başıma şöyle bir şey geldi geçen zaman içerisinde. Bazı programlarda müzikten bahsettiğimiz ciddi şeyler konuştuğumuz zaman böyle insan böyle bir ciddi
1: İster istemez.
0: yüz bir takınıyor. Öyle zannedebiliyorlar. Tabii ki o haldeyken öyle oluyor ama normal halimizde. Mesela senin hikayelerin var, küçük küçük hikayelerin var. Ben onlara çok bayılıyorum. Tabii bazıları var. Bir tanesi Ali Güven İzlanda'da, hatırlıyorum,
1: Evet.
0: seyrettim onu. Ali Güven New York'ta var.
1: Evet.
0: İkisi
1: Orada bıraktık.
0: Öyle mi?
1: Orada bıraktım
0: Devamı
1: çünkü.
0: gelsin.
1: Devamı işte bakalım yani olabilir.
0: Uygun bir durum olursa diyorsun,
1: Ya ben
0: değerlendir.
1: seviyorum, şimdi çocukluğumdan
0: biliyorum, hikayeci değil mi?
1: aynen yani tiyatral şeyim de vardı benim.
0: Evet.
1: Bir de hep komedi üzerine.
0: Ya.
1: Yapı olarak da çok komik bir adam olduğum için yani çocukluğumdan beri insanları güldürmeyi de çok seviyorum.
0: Bir şarkı tarzım değil.
1: Tarzım değil mi? Tamam.
0: Yapalım mı?
1: Yapalım.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Çurum Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet. Evet.
1: O çok, ya doğrusu albüm içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş, şeyler. Geliş gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum ya. Bir bütünlük, evet, evet. Bütünlüğü seviyorum.

0: Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. Üç tane, dört tane hikaye anlatıyor. Sinema filmleri vardır ya. Üç hikaye birden, dört hikaye birden filmde. Yeni
1: şarkılarda... Tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim, evet, tek bir film gibi gelmiyor. Başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani 3-4 bölüm ayrı ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani gül gibi geçirip gidiyor herhalde, öyle bir şey mi yani?
1: Süper. Dedim ya programın en başında insan yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç ya. Bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem, otursak çay kahve içsek, ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor, buldum bir yerden. 50, 60, ama 70. Daha çok sevdiğim tarih.
0: İnsanlar hani bir şey zannedecek. Yani ding dong kapı çalıyor falan.
1: Hayır, bir sipariş geliyor. Yani senin takip ettiğin, evet. Özellikle takip ettiğin eski vintage, evet. Eşyalar, oyuncaklar.
0: İşte gelen şeyler de çok komik.
1: Tarif edemiyorum çünkü... sayın seyirciler, evinize, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın. Bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
0: Her şey var.
1: Her şey var. İnanılmaz.
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
1: Evet, yaşa. Bahsettiğim işte bölge neresi diye.
0: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte, bak anlatıyorum yani.
1: Evinde zamanki... ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz gemi.
0: Siren.
1: Siren şey vardı.
0: Deniz kornası.
1: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
0: Evet,
1: çok meraklı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
0: Galiba onda da şey vardı.
1: Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım biliyor musun? Sağ olsun.
0: Evet, Özlem, anlatmıştım.
1: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
0: Koleksiyondu değil mi?
1: Evet, evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra ve onu bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet. Onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
0: Tabii sünnettir.
1: Ömür boyu hatıra yani. Yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
0: Allah rahmet eylesin. Ya, güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
1: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken ben ilk vokalistini yapmıştım 1992.
0: Evet, biliyorum.
1: 1,5-2 yıl. Benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler tabii. Buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
0: Mutlaka.
1: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
0: Tabii,
1: bizimle
0: tabii.
1: Eserleriyle birlikteler ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Müptelayım Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Müptelayım Sana.

0: Onla Tunç çok yaşa. Harun Kolçak çok yaşa.
1: Büyük eserler.
0: Çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerini de Leyla Tuna yazmıştı. Hatırlıyorum Harun abinin ilk... Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya,
0: ne güzel zamanlar vallahi.
1: Yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı?
0: 91.
1: Değil mi?
0: İlk albüm olması lazım. Öyle ben 92'de lazım. Başladım sonra da.
1: Zaten yani şöyle, yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz ya, yani bir lale devriydi. Müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
0: Bizden önce de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar.
1: Yol açtılar tabii ki. Bu iş böyle ya. Yani.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, Barış Manço. Aynı şekilde. Çok ben yararlarını gördüm.
1: Söylediğin
0: çok...

0: İsimler hepsi
1: çok
0: yani
1: değerli.
0: Çok önemli. Yani.
1: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Turan müziği.
2: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir şarkı. Feyyaz. Bu gece.
1: Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyaz'cığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
2: Evet. Şahane buradan Feyyaz Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
1: İnanılmaz.
2: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut. Benimle oynaması işte. Evet. Var da var. İnanılmaz. Sevdik sevdalandık.
1: O oraya
2: tabii,
1: okudu, tabii.
2: Sensiz Sabah Olmuyor'dan tut işte yani çok şarkısı var.
1: Helal olsun, helal olsun. Bu geceyi mi okuyoruz peki şimdi?
2: Bu gece okuyoruz, ay, evet.

0: Heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür
0: Süper.
1: ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya tabii ki sevgiler selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da, Aşkın
1: Aynen
0: abiyi.
1: öyle, Aşkın
0: Sağ
1: abiye de
0: olsun canım
1: bundan
0: benim.
1: çok
0: Ne güzel,
1: saygılarımı,
0: ne kadar
1: sevgilerimi
0: büyük
1: yolluyorum.
0: hitlere imza attı.
1: Yani
0: İnanılmaz.
1: şeyle zaten hani beraber yürüdük biz, bir yollarda var. Ondan sonra
0: Devlerin
1: demir
0: aşkı.
1: attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı
1: Onda
0: benim adım
1: devlerin
0: yani.
1: aşkı
0: Bunlar
1: büyük olur var.
0: neler var ya.
1: Yani sevdik sevda. Pardon, Zeynep Tarihun'du o. Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz
0: İnanılmaz imza attı.
1: imzasını
0: İnanılmaz,
1: atan
0: inanılmaz eserler.
1: büyüklerimizden.
0: Hala da
1: O da
0: çok güzel şeyler
1: şairdir.
0: yazıyor tabii.
1: Çok
0: Çok
1: değerli
0: güzel.
1: bir abimiz.
0: Yaşa be.
1: Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz her zaman. Mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani, gerçekten.
0: Evet.
1: Muhteşemler.
0: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
1: Evet, Adnan
0: Onun
1: abimizin parçası.
0: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdiği çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
1: Evet.
0: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
1: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum.

0: çok güzel bir şarkı. Adnan'a
1: gelin. Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii
1: canım. Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel. İnanın. Ben çok beğenirim Adnan abi bestelerini. Adnan Ergil bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanı şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle. Bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Gelirler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir. Ve onu biz o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben hiç Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı. Hiç denk gelmedi. Fesuban Allah'ı çok okudum. Ama Çöpçüleri ilk defa sen yani ilk defa dinleyeceğim
2: ben
1: senden.
2: Ben çok seviyorum.
1: Evet, zaten ben de seviyorum şarkıyı canım. Hala radyolarda her yerde çalıyor.
2: Evet. Ya,
1: şahane bir şarkı.
2: Erkin Baba.
1: Yani
2: Anadolu rock'ın kralıdır. Hani Türkiye'de.
1: Müthiş bir dönem. Yani
2: önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten. Tabii. Cem Karaca, İlkişler, Erkin işte, Koray, Barış abi.
1: Evet. Hepsi çok yaşlısınlar. Yani, şarkıları.
2: Çok şanslıyız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil de şanslı. Onlar iyi ki yani işte eserler burada ortaya
1: yaşıyor çıkıyor. Yaşıyor tabii. Yani, evet, yani. O zaman Çöpçüler diyelim.

0: Helal. Muhteşem bir enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani bakışı baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı. Ama müziğinde öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok teşekkür sağ ol. Valla şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim yüzüm gülüyor zaten.
1: Ben de öyle, sen var, de, biliyorsun. Seni de öyle.
0: Çok gerçekten severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsumu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
4: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
5: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Radyo Erzurum, Radyo GAP Diyarbakır.
1: Ve biz o sihirli kutuyla birlikte ayrı iklimlerde yaşasak da hep aynı ezgide buluştuk. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına aynı sözde sustuk, aynı namede çoğaldık.
0: Ve bugün TRT radyoları 17 kanal milyonlarca dinleyen ve 99 yıllık bir irfanın taşıyıcısı.
1: Bu akşamsa bu köklü mirasın 99. yılında her biri kendi sesinde bir hatıra taşıyan 99 sanatçıyla aynı sahnede buluşuyoruz.
0: Sevgili seyircilerimiz, değerli dinleyenlerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz, TRT Radyoları 99. yıl özel konserine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz. Efendim, bu özel geceyi TRT Müzik ekranlarından, TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarından ve TRT Radyo'nun sosyal medya hesaplarından, yani Facebook, YouTube, Instagram ve X'ten şu anda canlı olarak da izleyebilirsiniz.
0: Ve bu akşam burada sadece bir konser izlemeyeceğiz. Hep birlikte bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Bir milletin asırlık ses hafızasına hep birlikte şahitlik edeceğiz.
1: Ve bu muhteşem geceye sesleriyle anlam katacak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarımız ve TRT Ankara Radyosu çok sesli koromuz için hepinizden güçlü bir alkış istiyoruz.
0: Ve her notayı ince ince işleyecek kıymetli orkestramız için de sizlerden kuvvetli bir alkış rica ediyorum.
1: Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, radyoları başındaki çok kıymetli dinleyicilerimiz ve şu anda bu mutlu günümüzü bizimle paylaşan çok değerli konuklarımız. Hani dedik ya, o sihirli kutudan yayılan sesler var ya, o seslerin içinde öyle bir ses var ki bir yanı Anadolu'nun ilk ışığına dokunur. Diğer yanı uzak ülkelerin rüzgarını yurdumuza taşır.
0: TRT Ankara Radyosu çok sesli korosu 1970'ten bu yana yalnızca şarkı söylemez.
1: Çünkü bazen Mozart'ın izinden yürür, bazen Muammer Sun'un melodileriyle bu toprakların hikayesini yeniden anlatır.
0: Mikrofonla sahne arasında kurduğu o zarif çizgide evrenselle bu topraklara ait müzik arasında bir köprü kurar ve nice insanımızın yolunu aydınlatır.
1: Ve şimdi TRT Ankara Radyosu çok sesli korosunu yönetmek üzere Şef Elnara Kerimova'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam.
0: Sesin manayla buluştuğu o özel anlar için TRT Ankara Radyosu çok sesli korosu sizlerle.

0: 6 Mayıs 1927. İstanbul'da büyük postanenin çatı katından bir ses yükselir. Bugünün teknik imkanlarına göre belki cılız ama taşıdığı anlamla son derece güçlü bir ses.
1: Muhterem Sami, burası İstanbul telsiz telefonu.
0: İşte o an Türkiye'de radyo yayıncılığı resmen başlar. Bir milletin sesi ilk kez gökyüzüne karışır. Cumhuriyetle birlikte radyo yalnızca bir iletişim aracı değil, bilginin, kültürün ve ortak hafızanın taşıyıcısı olur. Ajans haberleriyle dünya eve gelir, musiki heyetleriyle gönüller şenlenir, radyo tiyatrolarıyla sahneler zihinlerde kurulur. 1 Mayıs 1964'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kurulmasıyla radyo yayıncılığı

tek çatı altında toplanır. Bu yalnızca bir kurumsallaşma değil, aynı zamanda güvenin, kalitenin ve yenilikçi yayıncılığın başlangıcıdır. Yıllar geçer. Telsiz telefondan dijital yayıncılığa, büyük radyo alıcılarından cebimize sığan cihazlara uzanan bir dönüşüm yaşanır. Teknoloji değişir, dünya değişir. Ama bir şey hep aynı kalır. Radyo, insanın kalbine en hızlı ulaşan sestir. Savaşta da, barışta da, sevinçte de, hüzünde de radyo hep yanınızdadır. Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda millet en doğru haberi radyodan alır. Tarlada, bağda, yolda hayatını planlar, saatini radyo sinyalleriyle ayarlar. Yakın tarihimizde de bu ses hiç susmaz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde karanlıktan aydınlığa giden yolda, Covid-19 sürecinde evlere moral taşırken, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde en doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırırken hep sizinle olur. Radyo, gözlerinizi kapattığınızda bir tiyatro sahnesi, maç anında bir stadyum, bir ezgide dünyanın en büyük konser salonudur. Türk sanat müziğinin zarif nameleriyle, Anadolu'nun derin hikayesini anlatan türkülerle sizi anlatır. Bir asra yaklaşan tecrübesiyle TRT radyoları, sadece geçmişin tanığı değil, geleceğin de sesi olmaya devam ediyor. Dilimizin, kültürümüzün ve ortak değerlerimizin en güçlü taşıyıcısı olarak. Radyo daima. Nice yıllara TRT radyoları.

0: TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuza teşekkür ediyoruz.
1: Bir zamanlar bir evde radyo açıksa sadece bir cihaz çalışmazdı. Bir kapı aralanırdı. Bilgiye, müziğe, hayata, dostluğa açılan kapı.
0: O kapıdan giren ses kimi zaman bir öğretmen gibi anlatır, kimi zaman bir dost gibi hikayemize ortak olurdu.
1: Çocuklar o sesten gelen masallarla büyüdü. Büyükler o sesle düşündü. Aynı sofrada bir araya getirdi koskocaman aileleri.
0: Öyle ki sokakta duyulan bir cümle yeterdi. Radyoda duydum ve bu söz tartışılmaz bir hakikate dönüşürdü.
1: Çünkü o ses yalnızca duyulmazdı. Yol gösterirdi, eşlik ederdi, yalnızlığı paylaşırdı.
0: Bugün o köklü sesin izleri bu sahnede yeniden hayat buluyor. Duyduğunuz sadece ezgiler değil, bir milletin heybesindeki anılardır.
1: Sevinciyle, hüznüyle, geçmişten bugüne taşınan o güzel duygunun yankısı.
0: Ve şimdi bu büyük mirası ustalıkla yöneten bir isimle buluşuyoruz.
1: Koromuzu ve orkestramızı yönetmek üzere Şef Mustafa Acar'ı güçlü alkışlarla sahneye davet ediyoruz.

0: İlk önce TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarından oluşan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koromuzun ardından sanatçımız İsmail Altunsaray sizlerle olacak.
1: Ardından sanatçılarımız Ayşen Birgör, Nusret Yılmaz,
0: Dünya Tekin, Zafer Albayrak,
1: Mine Geçili, Suat Erdil,
0: Adile Kurt Karatepe ve Tuncay Kemertaş düetleriyle huzurlarınızda olacak. Elbette değerli alkışlarınızla.
1: Ve eşliklerinizle.

0: Nasılsınız?
1: TRT Radyoları 1927'den günümüze, müzikten spora, haberden eğitime, kültürden sanata, 17 farklı kanalıyla Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu. Gelenekselden güncele zengin müzik arşivi. Doğru bilgi, güvenilir haber, maç naklen yayınları, kadim radyo dramaları. Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar. Deneyimli yapım yayın kadrosu, yaygın verici ağ ve dijital altyapısıyla TRT Radyoları Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yine sizlerle.

0: Değerli koromuza ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha güçlü bir alkış duyabilir miyim acaba? Harikasınız, teşekkür ediyoruz.
1: Efendim, Türkiye'de radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'de Büyük Postane binasından yayılan ilk sesle başladı.
0: Bu ses kısa sürede ülkenin dört bir yanına ulaştı. 1927'de Ankara Radyosu, 1950'de İzmir Radyosu yayın hayatına başladı.
1: 1964 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yani TRT'nin kurulmasıyla radyo yayıncılığı tek çatı altında toplandı.
0: TRT radyoları sadece haberin değil, kültürün, sanatın, müziğin ve hafızanın taşıyıcısı oldu.
1: Yani bu ne demek? Bugün dinlediğiniz her türküde, her şarkıda neredeyse bir asrın sesi var, değil mi?
0: Ve şimdi o sesi sahneye taşıyan sanatçılarımızla devam ediyoruz.
1: İlk önce sanatçılarımız Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sizlerle olacak.
0: Ve hemen sonrasında sanatçılarımız Esra İçöz, Alp Arslan,
1: Selcan Kökçen Şahin, Ali Çakar,
0: Nazlı Kanaat, Alper Diler, birbirinden güzel eserlerle sizlerle olacak. Tabii ki o güçlü alkışlar yine ve bu büyük koroyla o güzel eşliklerinizi bekliyoruz.

TRT radyoları sesiyle zamanı aşan, müziğiyle kalpleri birbirine bağlayan güçlü bir yayın geleneğini dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. TRT sanatçıları şehir konserleri. Her şehirde aynı duyguyu buluşturan, müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıyan organizasyonlar. Özel yayın ve tematik konserler. Radyo frekansından sahnelere uzanan, farklı türleri ve güçlü yorumları dinleyiciyle buluşturan etkinlikler.

0: Sanatların konserine hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Stüdyo dışı programlar. Şehirlerin meydanlarında, parklarında ve üniversitelerinde müziği ve eğlenceyi dinleyiciyle buluşturan yayınlar. Radyo dramaları. Geleneğin izini süren, sesiyle hikaye kuran ve dinleyiciyi hayal dünyasına davet eden yapımlar.
2: Kısa da istedik ki...
3: Sen benim büyüğümsün, ablamsın.
1: Sesiyle, sazıyla ve sözüyle kalplerdeki yolculuğun adı olan TRT Radyoları her zaman, her yerde en yakın dostunuz.
4: Biraz da radyodan bahsedelim.
1: Radyo daima.

0: Hakan'cığım.
1: Efendim.
0: Şu kuyruğuma inşallah basmazsın.
1: Yani aşk olsun ya, hep aynı muhabbet. Ya bir kere bastığımı gördün mü?
0: Hiç görmedim.
1: Görmedin mi?
0: Hiç görmedim.
1: Peki tamam, yayında gördün mü?
0: Yok,
1: hep böyle var. Kocaman kuyruklar giyiyorsun. Yayında bastın mı?
0: Özel gecemiz, tabii ki giyeceğim
1: ama
0: bugün.
1: Ama sor bakalım, basmak istedin mi?
0: Olamaz, öyle bir şey düşünmüş olamazsın.
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim, istedim. Çünkü o kadar başarılı ki bir ayağını kaydırıvereyim dedim. Yıllar içinde istedim yani bunu.
0: Ay ama... sen iste, ben kendim kayarım
1: ya
0: burada.
1: Sabrullah.
0: Hiç problem
1: ama
0: değil.
1: Ama kıyamadım, vazgeçtim.
0: Niye?
1: Niye diye sor, evet.
0: Niye,
1: evet.
0: Niye?
1: Çünkü sen bizim kuyruklu yıldızımızsın.
0: Aha, teşekkür ederim. Sen de bizim kutup yıldızımızsın.
1: Niye, şakalar soğuk mu?
0: Estağfurullah, öyle bir şey demedim. Tabii ki bütün radyolarımızda çalışan arkadaşlarımız, emek verenlerin tamamı birer yıldız. Büyük emekler veriyorlar. Hakikaten kulaklarınıza ulaşan o sesler size gelinceye dek öylesine güzel emekler var ki, o mutfağında özellikle.
1: Kimler o yıldızlar?
0: Tabii ki radyolarımız, Ankara Radyomuz. Ben alkış istiyorum sizlerden.
1: Hepsine birer alkış
0: İstanbul
1: isteriz.
0: İstanbul Radyomuz. Trabzon Radyomuz, Erzurum Radyomuz, GAP Diyarbakır Radyomuz, Çukurova Radyomuz, Antalya Radyomuz ve İzmir Radyomuz. Her birinde çalışan arkadaşlarımızı biz de yürekten alkışlıyoruz. İyi ki varlar.
1: Tabii şimdi... Hakta yememek lazım. Bunların hepsi bizim göz bebeğimiz, gökteki yıldızlarımız ama
0: tabii ki,
1: bir şey
0: tabii
1: eksik
0: ki.
1: Değil mi? Bunlar kiminle var? Dinleyicilerimiz, onlar da yıldız değil
0: evet.
1: mi? Size de bir alkış.
0: Başımızın tacı dinleyicilerimiz. Sizler yüreğimizin en güzel köşesindeki en güzel tahtta oturuyorsunuz. Yürekten teşekkür ediyoruz.
1: Yani
0: sizler bizi çok mutlu ediyorsunuz. Radyolardan size bu sesleri ulaştırırken mikrofonun başında, çünkü radyonun öyle bir özelliği var. Hızla geri dönüş alabiliyoruz. Sizlerin sevgisini, sizlerin o güzel duygularını alıyor olmak bizi o kadar çok mutlu ediyor ki, belki de o yüzden böyle genç kalıyoruz, dinç kalıyoruz. Değil mi?
1: Alkış istiyor, ben çok iyi biliyorum. Peki bütün bu yıldızlar bir araya geldiği zaman ne oluşturuyorlar?
0: Samanyolu oluşturur. Ne olacak?
1: Aa, bir dakika. Samanyolu. Herhalde bilmeyeniniz yoktur değil mi Samanyolu?
0: Aa evet, Samanyolu şarkısını.
1: Bende yok diyor beyefendi. Bende yok. O yok, o yok
0: bence
1: bende.
0: Bence vardır.
1: Vardır.
0: Sen hiç mi?
1: Şimdi şu cep telefonlarını bir çıkaralım mı? Bir ışıklarını bir yakalım mı? Şöyle bir Samanyolu yapalım
0: olacağız.
1: Mı burada?
0: Yıldız
1: bir Samanyolu yapalım. Yıldız. Harika, harika.
0: Ay, çok güzel gözüküyorsunuz.
1: O zaman hanımefendi başlayın, buyurun.
0: Ben.
1: Evet.
0: Şefim.

0: Ruhumun vazgeçilmez bir eşisin.
1: Bir şarkısın sen.
0: Ömür boyu. Hep beraber.

0: Bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Değerli dinleyenlerimiz, iyi ki varsınız.
1: Biz o şarkı sizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet.
0: Devam edelim,
1: devam
0: o zaman.
1: Edeceğiz.
0: Devam
1: Bütün edelim. Hızımızla devam edeceğiz. Yerimizde durmuyoruz. 99. yılımızın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Var mıyız? Mutlu muyuz? Keyifli miyiz? Ve öncelikle ses sanatçılarımız için sizden şöyle moral alkışı alayım. Şöyle en güçlüsünden. Saz sanatçılarımız için de alalım.
0: Şeflerimiz için de ben alayım.
1: Ve şeflerimiz.
0: Ve sırada
1: evet,
0: ne var?
1: Evet. Sanatçılarımız Mustafa Kemal Şimşek ve Özgür Eren önce.
0: Ömer Faruk Güney, Elif Güreşçi sonra.
1: Şeyhmuz Esenkuş ve Senem Akdemir.
0: Son olarak da sanatçılarımız Volkan Aslan Tulumu'yla ve Volkan Karaoğlu Kemençesi'yle huzurlarınızda olacak. Elbette ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
1: Alkışlarınızla.

0: TRT Radyo 1 Eğitim, kültür, haber ve spor içerikleriyle Türkçenin doğru ve etkili kullanımını önceleyen, köklü radyo dramaları ve nitelikli programlarıyla öne çıkan ulusal radyo kanalı. TRT FM, Türkiye'nin genelinde güçlü verici ağıyla kesintisiz erişim sağlayan, güncel müzik akışı, DJ sunumları, canlı yayınlar ve sahne performanslarıyla dinamik yayın yapısı sunan ulusal müzik kanalı.
1: Frekans farkıyla TRT FM'deydiniz.
0: TRT Radyo 3, klasik müzikten caza, rock'tan dünya müziklerine uzanan geniş repertuarı, konser kayıtları ve tematik programlarıyla evrensel müzik kültürünü yansıtan tematik müzik kanalı. TRT Türkü, Türk halk müziğinin köklü mirasını yöresel tavır ve özgün icralarla yaşatan, kültürel sürekliliği sağlayan Türk halk müziği kanalı. TRT Name, Türk sanat müziğinin makam, usul ve repertuar zenginliğini seçkin eserler ve arşiv kayıtlarıyla dinleyiciye sunan Türk sanat müziği kanalı. TRT Radyo Haber, güncel gelişmeleri, son dakika haberlerini ve meteorolojik bilgileri hızlı, tarafsız ve güvenilir biçimde aktaran haber kanalı. Bölge radyoları, yerel kültürü, yaşam biçimini ve bölgesel gündemi yansıtan, bulunduğu coğrafyayla güçlü bağ kuran ve yerelle ulusal arasında köprü işlevi gören bölgesel yayın kanalları. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, yurt dışındaki vatandaşlara ve gönül coğrafyasına yönelik yayınlarıyla Türkiye'nin kültürel, sosyal ve güncel birikimini uluslararası ölçekte kısa dalga, uydu ve internet üzerinden aktaran radyo kanalı. TRT Memleketim FM, yurt dışı dinleyicilere hitap eden, Türkiye ile kültürel bağ müzik üzerinden güçlendiren uluslararası müzik kanalı. TRT Voice of Türkiye, 41 dilde yayın yaparak Türkiye'nin perspektifini küresel kamuoyuna kendi ana dillerinde aktaran çok dilli uluslararası radyo kanalı. TRT Radio World, uluslararası gündemi haber, analiz ve yorum ekseninde ele alarak küresel dinleyiciye ulaştıran uluslararası haber kanalı. TRT Radio Kürdi, Kürtçe dilinde müzik, haber ve kültür içerikleri sunarak çok dilli yayıncılık anlayışına katkı sağlayan ulusal radyo kanalı. TRT Radyo El Arabiya, Arapça yayınlarıyla bölgesel gelişmeleri, analizleri ve kültürel içerikleri dinleyiciyle buluşturan uluslararası radyo kanalı.
2: Hatıralardır insanın yaşamına yön veren, onu geçmişine bağlayan mutlu, mutsuz hatıralar. İnsanın yaşamında öyle anlar vardır ki geçmesini, bitmesini hiç istemez. Şu anda da bu özel ve güzel gecenin bitmesini istemediğimiz gibi. Evet, bazı geceler kalplere yerleşir. Orada yaşamaya devam eder.
3: Bu gece o gecelerden biriydi hepimiz için. Sayın Genel Müdürümüzün iradeleri, Radyo Daire Başkanlığımızın ve İç Yapımlar Dairemizin emekleriyle gerçekleştirilen harika bir gece. TRT radyolarının 99 yıllık sesi, 99 sanatçımızın nefesiyle bu sahnede yeniden çoğaldı. Bir asıra yaklaşan bu kültürel miras bu gece yeniden hayat buldu.
2: Sözler ezgiye dönüştü. Ezgiler hafızaya, hafızaysa bir milletin ortak duygusuna.
3: Bu sahnenin her anında emeği olan Türk halk müziği, Türk sanat müziği, ses ve saz sanatçılarımıza ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuza
2: ve bu büyük buluşmayı yöneten şef

0: Elnara Kerimova ve şef Mustafa Acar'ı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla gönülden de teşekkür ediyoruz.
1: Ve elbette en büyük teşekkürümüz, az önce de söylediğimiz gibi, 99 yıldır bu sesi taşıyanlara, bir lambalı radyonun başında dinleyenlere, bir arabada yolda eşlik edenlere, bir telefondan kalbini alanlara.
0: Kısacası bu sesi hiç bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize.
1: Çünkü bu ses bir yayın değil, bir hatıra, birlikte yaşanan bir hafıza. TRT radyoları ise bu hafızanın ta kendisi.
0: Ve şimdi bu büyük gecenin finalini hep birlikte tamamlıyoruz. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarımızla ve TRT Ankara Radyosu çok sesli koromuzla.
1: Çünkü bazen bir türkü insanı birleştirir, bazen bir şarkı zamanı durdurur. Ama müzik varsa biz hep birlikteyizdir. Ben Hakan Urgancı.
0: Ve ben Ayfer Durak. TRT Radyoları'nın 99. yılı kutlu olsun, nice yıllara,
1: sevgiyle
0: nice yıllara.
1: Kalın.
0: Müzikle kalın, radyo daima Allah'a emanet olun.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Fiber ısında hepimiz. Çok acayip.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Kıymetli müzik yolcuları izleyicileri, TRT Müzik izleyicileri, müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Gerçekten gönüllerimize, ruhumuza, kalbimize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizlerle olmak, bu keyifli yolculuğu, birbirinden kıymetli müzisyen dostlarım ve sevgili Mine ile gönüllerinize, kalplerinize ulaştırmak öylesine değerli ki biz de gerçekten o yolları uzak değil, yakınlaştırarak sizlerle beraber olmanın çok büyük keyfini sürüyoruz. Ve isteklerinizi çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Sosyal medyada yazdığınız tüm mesajları zevkle, şevkle okuyoruz. Şimdi de yine istekleriniz doğrultusunda çok keyifli bir repertuar seçkisi hazırladık. Neler söyleyeceğiz Mineciğim? Sırada nerelere gideceğiz şöyle yolculuğumuzda?
0: Şimdi bir Kütahya'ya gideceğiz.
1: Peki.
0: Sen bize Kütahya'nın pınarlarının akışını anlatacaksın. Ya. Efendim sevgili Ahmet'in de dediği gibi rotalarımızı sizler belirliyorsunuz. Bizler de yolculuğu başlatıyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Hadi bir Kütahya'ya gidelim.
2: Buyurun.

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi. Hepsi çok güzel ama bazen kendinizi bulduğunuz makamlar daha da güzel hissettirir size kendinizi. O makamlardan bir tanesi. Muayyer Kürdi makamında bir geçiş yapacağız. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla Muayyer Kürdi makamına doğru bizi bir yolculuk ettirecek ve sonrasında da ben sizlerle birlikte söyleyeceğime inanıyorum. Diyeceğiz ki rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılarımızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan rejisine, yönetmeninden yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte

0: her şeyde bir arada olunca gönüllerde bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor. Değil bu mi? Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz. Ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
0: Kesinlikle yani, ama mi? Biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. Onu duraklarda neler görüyorsunuz, hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nereler olacak? Artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
1: Gerçekten tamamen tesadüf.
0: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
1: Evet. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de bizleri beğeniyorsunuzdur deyip hemen şarkıya devam edelim.
0: Buyurun dostlar.

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim, sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor.

0: hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmiyor.
1: Tabii ki
0: Yani yazan mı
1: acılardan
0: yoksa
1: besleniyoruz çünkü.
0: yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Size hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza? Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: Şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun Ahmet'cim. Değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le iyi ki işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans, yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşamı süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Mine'nin evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa alacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık, bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün, hani hakikaten ölümsüz böyle. Eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımdaydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi. Ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların, sadece TRT'nin olduğu, şimdiki
0: evet.
1: kadar işte sosyal mecraların, diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmakta çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf
0: evet.
1: ve çok büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
0: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir Mine Geçil yorumu olsun.
1: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla
0: evet.
1: bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki diliyorum. Dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah, çok
1: Ağzınıza sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok ve

0: İşte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
1: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
0: Yani bir belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
1: Evet.
0: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
1: çok
0: keyifli bir yorum
1: ediyorum.
0: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Güldü Daklım diyeceğiz.
1: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek.
0: Ama bunu
1: şimdi
0: kim diyecek Mine?
1: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
0: Buyurun.

0: Evet. Bence ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okumuştur bu
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
0: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
1: Lütfen, evet.
0: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, odun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak tabii, unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
0: Çok göreceli sanıyorum bu.
1: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
0: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.
1: Şşş.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zarafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki böylesine bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
0: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
1: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
0: Gönlümün sultanısın
1: diyeceğiz. Ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yerdir.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Sena'cığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk.
2: Balık kanadı kırık, kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda.
1: Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
3: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: ...2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.

0: Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alpler bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor
1: Evet.
0: gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duyduğumda çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne şıklık diyelim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tedipli bir arkadaşıma böyle konuk olarak geldiğimiz için zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
2: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar. Kardeşim mi diye soruyor
2: Bir de
1: galiba.
2: ben daha çok direkt. Evet bu arada. Daha
0: Benziyorsunuz.
2: direkt. Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür
2: Ekrem'e
0: ederim.
2: zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz. Seni seviyorum biliyorsun.
0: Ben de seni çok
2: Evet,
0: seviyorum.
2: çok
0: İyi
2: da
0: ki geldin.
2: mutluyum. Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
0: Çok da
2: olduğun
0: mutlu ettin beni.
2: için. Teşekkür
0: Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miydin? Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun harici böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay, özür dilerim sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber. Çok da
2: Yani.
0: donanımlı bir müzisyen olduğunun altını çizmek
2: Yani
0: istiyorum.
2: okulları saymak istemedim ama burada
0: Biliyorum
2: söylemek
0: ama
2: lazım diye.
0: yani sen
2: Çok
0: şu an
2: teşekkür ederim.
0: mütevazilik yapıyorsun
2: Teşekkür
0: diye
2: ederim.
0: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
1: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal, şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarına o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade şekli o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım. Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor.

0: Ama şimdi bu benim işim. Yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor. Sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programdan güzel
1: Teşekkür
0: yakışmışsın. Yok
1: ederim.
0: güzel bir şey.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Dolayısıyla bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
1: Peki böyle yaşadıklarını mı yazarsın, yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazma mıdır bu?
0: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var işlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine koyabildiğim zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayemde oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
1: İyi ki de
0: Karagümrük'te
1: var.
0: yıllarda. Evet.
1: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız, eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik
0: Evet.
1: öğretmenisin Gönül. Öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor?
2: Ya şöyle, aslında ben konservatuvar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği, bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar, 5'e giden 10 yaşındaki bir çocuğun açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip "aa bak bu benim hobim" demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Ya günümüz müziğine, popüler kültürle, hele ki evet, bir tık daha hani o
1: Türkiye
2: etkiyi oraya
1: onlara.
2: aktarabilirim diye işte eve gidiyor. Mesela Veli diyor ki "hocam sizi çok seviyor, işte dinliyor" demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini, ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
1: Kesinlikle çok da kıymetli yaptığınız iş. Hangi türküyü söylemek istersin?
2: Zaman Aşık Veysel'e analım.
1: Ben gidersen sazım sen kal, dünyada hey diyelim. Heyecanla bekliyoruz.

0: Ben babama sen usta mı deyince çok duygulanıyorum. Çünkü babama çok düşkünüm. Özellikle de Türkiye'yi seçerken o kısım beni yani böyle sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Babanız neyse evet, Muzaffer amcacığım. Ellerinden öpüyorum. Çok çok
1: Ne bütün
0: saygılarımızı
1: babalar.
0: gönderelim. Kesinlikle
1: Başarılar.
0: öyle. Sikago
1: Hep düşkün oluyorlar zaten.
0: evet. İnanılmaz kıymetli bir eser seslendirdim. Buradan çok saygı duyduğumuz ozanımız Aşık Veysel'i ve hayatını kaybetmiş büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz. Sen de çok güzel hakkını verdin ve seslendirdin. Geldi de böyle ağzına sağlık. Evet Uğur Bey, şiirlerinizde sizi çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum. Nedir acaba?
1: Şiirlerimde beni çok etkileyen çay.
0: Belki sizin yazdığınız, belki böyle esinlendiğiniz birinden.
1: Yani şimdi her biri tabii ayrı hikayeler. Hep öyle derler ya, onlar benim çocuklarım gibi çok seviyorum falan böyle derler hep. Benim tabii, şimdi tabii Karagümrük benim doğduğum yerde olduğu için onun yeri başka. Benim doğup büyüdüğüm yer, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu yer. O işte bir kızla kaçma hikayesi, yani dayımın hikayesi efendim. Yani o çok böyle hep bizden, böyle o Karagümrük'teki o mahalle semt döneminden yaşadığımız şeyler olduğu için o bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla o çok samimi geliyor insanlara, kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
0: En
1: Çok
0: derinde onlar mı diyebilirim?
1: en derinde onlar ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
0: O zaman daha kıymetli değil
1: o
0: miydi
1: zaman
0: peki?
1: çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var, ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. İşte ben geçmişten o gelecekten böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde aşk, mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı e-mail oldu artık o. Yani
0: Keşke
1: mektup
0: mektup
1: yazardık.
0: kalsaydı.
1: Elimizle mektup yazar, onu postaya verir, o posta onu götürür, bir hafta sonra gider, bir haftada okunur, ikinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
0: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zamanda mı yaşamak yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
1: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa şöyle, bir 200 yıl ömür olsa o zaman da yaşamak derim. Ama şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bir komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi hani insanlar, gençler bakıyorlar 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle ilk 5 saniyede ne dediysen de.

0: O kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
1: Çok
0: aşk
1: çabuk
0: böyle kayıt
1: tüketmeyi öğrendik
0: geçiyoruz. Çok
1: aslında.
0: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolay versin ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir tabuttur.
1: Kara Gümrük demişken, bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
0: Tamam, dinliyorum.
1: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyin bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açılayı kara gün.

0: biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı, bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş, sonra perdeler tutuşmuş, sonra ev tutuşmuş, sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızımı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye.
0: Ya yalandan 7 yıl yatmak geçer geçmesine de, yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey, mahalleyi de bu adam mı yaktı?

evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiyi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamını ve kayışı. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey.

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de
1: Allah. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
2: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Kesinlikle. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle...
3: Üçümüzün de katılacağı.
4: Evimizin gelini.
3: Evet, yapalım.
4: Balıkesir türküsü.

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza.
2: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
1: Evet.
2: Ama müziği bir tık daha ve solistlik olarak da soruyorum.
1: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela. Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı en büyük para odur bizimki.
2: O kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum Burun Efendim. Seni en çok etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
0: Yani şöyle, öyle öyle cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuvardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde repertuar üzerinde eser geçtiğimizde her zaman ise o yörenin aşığı, işte mahalli sanatçısı kimse biz ondan geçerdik. Fakat belirli bir süreye kadar mahalli sanatçıyı dinleyemiyorsun. Çünkü işte yörenin verdiği, işte ne bileyim, pek sazla vokal geliyor ve şimdi gençsin, biraz daha işte ne bileyim piyano istiyorsun, altta melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum. Halk müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
2: Biliyorum.
0: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor. Duygusal anlamda
2: Evet.
0: etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum. Kedi dinliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim. Çünkü her şeyi dinliyorum. Herkesi dinliyorum. Dozu.
2: Dozu önemli.
0: Dozu önemli.
2: O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
0: Aslında
2: Söyle en
0: yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü formu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim. Bakalım dayanamayacak mıyım?

0: Çok uzak yerlere gitmedin
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli
1: Türkü
0: türkü
1: yapalım.
0: alır mıyız?
1: Tabii ki. Beraber mi olsun?
0: Olsun.
1: Tamam.

0: Ağzınıza, yüreğinize
1: Ağzınıza
0: sağlık. Cidden
1: sağlık.
0: sazına, sözüne hakimiyetin çok takdire
1: Canım.
0: şayan. Seninle gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ederim canım benim. Seninle.
2: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız çoğalsın.
1: Teşekkür ederim. Sahnede unutamadığınız bir anı.
2: Sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde bilirsin
1: O
2: diyor.
1: zaten.
2: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim bir çok büyük bir fuar merkezi 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitmeden önce çok iyi Uğur abi seni burada çok seviyorlarmış. Çok güzel falan falan çok ilgi var sana. Girdim içeri 10 kişi var. Wow. Bozuntuya hani hoş geldiniz diyorum nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek üzerine okuyacağım yarı playback. Filan bekliyorum müzik de gelmiyor ya. Böyle ben müzik gelmeyince teknik bir şey var bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden ya bu yanlış son almışız dediler. Beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ki ya dedi abi seni tebrik ediyorum diye. Karşında sadece
1: Bozmuyor
2: kız kazandı 10 kişi
1: herhalde.
2: gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi söyledi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunlar emekler işte. Hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir ileri geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
0: Bunu ben de şahidim her zaman dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum.

0: O yüzden tabii çok katlı şayan.
1: Zaten merhamet ve o iyi niyet bence her işte o iş ahlakı, o insanın karakteri ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
2: Evet.
1: güzel bir şarkımız var.
2: Ya
1: Söyler miyiz onu?
2: Ferdi Baba'dan Bana Soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
1: Tabii
2: okuyayım.
1: lütfen.
2: Evet.
1: Lütfen.

vardı. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi de geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu cuma abimde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

Bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dostlar. Yayında yapımda emeği geçen bütün Akşam Sefası ailesi adına kabul ediyoruz elbette ki bu alkışları. Güçlü alkışlarınızla solist arkadaşlarımı yerlerine uğurlarken ilk soloyu ben bir hüznam şarkıyla gerçekleştirmek istiyorum. Buyurun arkadaşlar.

her zaman olduğu gibi muhteşem. Nasıl keyifleriniz? Bunu sormanın vakti geldi de geçiyor bile. Her şey yolunda. Oynadık, ağladık, güldük, eğlendik. Şimdi bir de yemin etmeye geldi sıra. Allah utandırmasın.

demek ki sana bile sabrım. Kararlarım yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim, bu benim dünyaya tavrım. Ne özür dilerim ne sabır alır başımı çeker.

Etzaukoio! Efendim aynı zaman söylüyoruz bizler. Çeyrek asırlık TRT müzik, TRT klasiği, akşam sefasının elbette ekran yüzünde, ekran önünde görünen yüzleriyiz. Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli müzisyen dostlarımla beraber elbette. Ama bu akşam, bu güzel zamanı, bu coşkulu zamanı geçirmemiz için bu yıllardır süre gelen müzik eğlence programı akşam sefasını sizlerin huzuruna getirmemizi sağlayan, yayında yapımda emeği geçen herkes için, bütün ailemiz için güçlü bir alkış rica ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

La Virtüozite yarın TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar.

Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine. Hazı, namelerin terennümüyle, akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası yarın canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum, sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur.

0: Efendim, Elazığ'dan alınan çok güzel bir türküyle programımızın açışını yaptık. TRT Müzik ekranlarından selamlar, sevgiler, aşk özünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşeceğiz. Gönül gönüle konuşacağız. Sohbetimize, sevdamıza, neşemize ortak iseniz eğer, buyurun efendim, aşk gözünden programımız başladı. Hocam,
1: Evet,
0: merhabalar.
1: öncelikle sevgili Deniz, Elazığ'ımızın meşhur hafızlarından, Hafız Osman Öge'den bize ulaşan bu muazzam eser için hepinize teşekkür ediyorum icranız için. Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederiz
1: Evet,
0: hocam.
1: bugün de türkü şölenimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserlerle halkımızın karşısında olacağız. Onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Ben de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada şiiri ve müziği size ait yüreklere dokunan çok güzel bir eser var. Garip Gönül Neyleyim.
1: Evet, arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu sahipsizliğin, anlaşılamamanın, yalnızlığın derin sızısını öyle bir hissettirdiniz ki.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık. Buğra Kutbay.
0: Ben sizin bir şiirinizi daha okumak istiyorum. Yan Gönül, müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Aşk Gözünden, Can Gözünden, şiir kitabınızdan. Evet. Yan Gönül.

0: Kın deryasında bublar elinde, yar aşkıyla çağla gönül, kan gönül, yüreğini yakıp aşkın gözüne, tutuş gönül, ağla gönül, yan gönül. Sevdadır meyvesi ömür bağının, kapısı muhabbet yar otağının. Düşüp koyağına gönül dağının, engininde eyle gönül, in gönül. Aşıklar ah çeker yarın elinden, kaynayıp coş eder gönül selinden. Pervaneyim her dem aşkın dilinden, yar yoluna söyle gönül, an gönül.
1: Yüreğinize, kaleminize
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Bu Karacaoğlan dilidir. Bizim geleneksel o hamasi çok tatlı dilimiz. Biz de orada bir şeyler demeye çalışıyoruz.
1: İşte bal gibi anlatmışsınız.
2: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bir Mardin türkümüz var. Anonim. Çok sevdiğim bir eserdir. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Ne
1: hocam.
0: kadar güzel, çok hoş
1: Arkadaşlarım da
0: bir
1: ellerine sağlık.
0: eser.
1: Evet, çok güzel. Mardin'e de selam olsun buradan. Çanakkale derler dağlar. Evet, söz müzik. Erol Parlak. Hocam neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok muazzam.

0: Zam bir yerde duruyor. Çok önemli bir geçiş noktası tarihimizde. O savaşta da aldığımız bilgilere göre 250 bin civarında insanımızı kaybetmişiz.
1: Evet.

0: eserler yoktu.
1: Evet hocam.
0: Bir tek Çanakkale içinde Aynalı Çarşı vardı malumunuz, o herkesçe bilinen çok ünlü, çok güzel eser. Bu bana biraz enteresan geldi.
1: Evet.
0: Çok daha başka eserlerin çıkmış olması gerekiyor idi.
1: Kesinlikle.
0: Ve nitekim de öyle olmuş. Çokça eser çıkmış ama birçoğu kaybolmuş. Sonra biz bir araştırma yaptık. Bundan bir 10 yıl evvel kadar aşağı yukarı. İşte köy öğretmenleri, seyyahlar, batılı seyyahlar, araştırmacılar falan, onların not defterlerinden böyle biz bu Çanakkale'ye dair söylenmiş metinleri çıkarttık. Çok Ömer Faruk Yıldızkaya hocamız da var. Buradan kendilerine selam iletiyorum. Onun da çok kıymetli araştırmaları sonucu birçok eser çıkmıştı ortaya. Bunlardan ben bir seçki yaptım ve 11-12 tane yeni eser oluştu. İşte bu Çanakkale Derler Dağlar Ardında bu süreçte ortaya çıkmış bir eser. Ben o şiirlere Anadolu dilinden, Anadolu müziğiyle, Anadolu kendi evlatlarına sahip çıkıyor kabilinde böyle bir eser bütünü hazırladım. O esnada o kadar içime işledi ki, yani birkaç sene bununla uğraşınca bir şiirde ben naçizane yazıp onu da havalandırdım. Bugün onu izleyicilerimize paylaşmak üzere buradayız. Umuyorum gönüllere
1: hocam.
0: Göre olur. Müsaadenizle onu paylaşalım.
1: Buyurun hocam.
0: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam, vallahi yüreğimizi
1: Eksik
0: dağladınız.
1: olma, sağ ol.
0: Her
1: Yani
0: sözünüzü kestim ama buyurunuz.
1: estağfurullah, yok. Ya biz bir şeye şahitlik etmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten o söz beni çok etkiliyor. Yorganı topraktır, taştır diyor şeyi. İçim ürperiyor yani. Burada da öyle oldu.
0: Evet, bir an dedim ağlayacak hocam.
1: Yani öyle olmuş işte.
0: Değil mi?
1: Vatan diyerek ölüme koşmuşlar ve bu yurdumuzu Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Bize de bir vatan bırakmışlar. Hepsine rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Her dizenizde o bir askerin nöbet tutuşu, her ezgide bir annenin duası ve her nefesinizde de vatan kokusunu hissettirdiniz bize. Bize, Çanakkale'mize, bu topraklara
1: Armağan olsun.
0: armağan olsun
1: Evet.
0: hocam. Hocam, o halde biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim mi hep
1: Elbette bir
0: beraber?
1: havamız dağılsın
0: Evet,
1: belki.
0: bir dağılsın
1: Evet.
0: havamız, evet. Geldi bir kara duman dağların arasından diyelim.

0: Seçeneğe gönlüne, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Bilerinize sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bahar geldi gene hava bulanık. Çukurova türküsü. Evet, Musa Eroğlu. Söz müzik ona mı ait yoksa?
0: Yok. Muhtemelen Karacaoğlan bu. O bölgenin anonim havalarından bir tanesi. Ama tabii Musa Eroğlu ustamızın çok büyük katkıları var bu havalara. Hatta şöyle diyebiliriz belki de. O havalar Musa Eroğlu'dan önce ve sonra olmak üzere onun yorumuyla yani ulaştığı kıvam ve icra seviyesi açısından söylüyorum. Çok önemli, kıymetli katkıları oldu. Hocamıza buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ondan dinledim ve çok sevdiğim bir uzun hava. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben
0: Yüreğinize
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Harun Karateke.
0: Evet. Efendim Aşk Gözünden programındasınız. Programımız tüm hızıyla, aşkla devam ediyor. Dilerim her bulutun ardından sizin de gönlünüzdeki baharlar gelir, çiçeklenir. Şimdi sözümüzü Aşık Mahsuni Şerif'in çok güzel bir eseriyle devam edeceğiz. Dargın Mahkum.

0: Diline gönlüne sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz Aşık hocam.
0: Mahsuni babamıza da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Şimdi müsaadenizle bir şiir okumak istiyorum ben. Aşık Maksut Feryadi'nin İhtiyacı Var adlı güzel bir şiiri. Harun arkadaşımız da bana eşlik ederse çok mutlu olacağım.

Ben böyle yaşadım, ben böyle gördüm. Bir canın bir cana ihtiyacı var. Cahilin kamile, derdin tabibe, tabibin dermana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Sıradan bir kulum, değilim yüce. İnsana insanlık gerek sadece.

0: güçsüzün güce, zalimin vicdana ihtiyacı var. Bereket sofrası açınca doğa, güzellik yayılır ovaya dağa. Arının çiçeğe, babanın bağa, bağın da zamana ihtiyacı var. Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, damarların kana ihtiyacı var. Maksutun derbini yoktan var eden, Hakk'ın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensin, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var.
1: Diline sağlık. Benim çok kıymetli dostumun da yüreğine sağlık. Hocam, ne kadar güzel söylemiş.
2: Çok çok güzel bir şey her hocam.
1: İnci gibi her biri.
2: Bizimle
1: yerli
2: de
1: yerince.
2: Paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hep senin için söz müzik. Yine kıymetli hocamız Erol Parlak'a ait bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: güzeldi. Önce beşeri aşk diye düşündüm ama sonra ilahi aşk olduğunu anladım.
1: Evet.
0: Ne güzel. Ben de şimdi bir Erzincan türküsü okuyacağım sizlere. Ali Ekber Çiçek hocamızın Aşık Davut Sular'dan derlediği Çoktan Beri Yollarını Gözlerim.

0: Sesine gönlüne sağlık. Ellerinize sağlık
1: Teşekkür
0: arkadaşlar.
1: ederiz hocam.
0: Davut babamıza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu'muzun ahir ustalarından, zirve ustalarından,
1: Değil mi
0: mihenk taşı
1: hocam?
0: ustalarından.
1: Vallahi billahi.
0: Evet.
1: Sözü müziği Musa Eroğlu hocamıza ait. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bir de sizin yorumunuzla dinleyelim hocam.
0: Elbette. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: söylediniz. Bazı
1: Teşekkür ederim.
0: türküler böyle mektup gibi göndeririz uzak diyarlara, değil mi? İçinde
1: Evet.
0: sevda, hasretin sembolü adeta, değil mi? O bekleyişin, özlemin, turnalar. Siz nasıl
1: Evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Hep turnalarla ilgili türkülerimiz var.
1: Ya geçmiş zamanda tabii bugünkü ulaşım şeyleri yok, posta araçları da yok. Gönülden işte aslında gideceğinden de değil ama o kadar çaresizlik var ki turnalara yüklemişiz.
0: Evet.
1: Katar katar turnalara derdimizi yüklemişiz, beklentimizi, özlemimizi, hasretimizi ve haberlerimizi yüklemişiz. Ve oradan da bir kültür doğmuş işte bu muazzam incelik, zerafet. Bugün bile bizim gönüllerimizi okşuyor. Oysa turnalarla giden bir haber yok. Gidecek bir haber
0: Değil
1: yok.
0: mi?
1: Bugün insanın gündeminde böyle bir şey de yok ama bunları duyar duymaz biz gerçekten bir ferahlık, bir hoş hal alıyoruz. Hala bizim gönlümüzde yeri var.
0: Hakikaten öyle. Aşk Gözünden programından turna kanatlarıyla sizlere selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyoruz. Şimdi Azerbaycan türküsü okuyalım bir tane. Yandırdın kalbimi diyelim. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Sesine gönül sağlık.
0: Birazcık fazla söyledim, kusura bakmayın sizi de. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin derlediğiniz bir türkü var, Allılar.
1: Onunla veda ediyoruz bugüne.
0: Evet, onunla bugüne veda ediyoruz.
1: Kıymetli seyircilerimizi saygı sevgiyle selamlıyoruz.
0: Selamlıyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yerdir.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili şeflerim nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama onlar kendi hallerindeler şu anda. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim huzurunuza geldik. Bu yıldızda iki kıymetli kardeş olacak. Bizler yine birkaç yıl evvel kendilerini ağırlamıştık, mest olmuştunuz ama TRT'nin aşina olduğu ekran yüzlerinden efendim kendileri iki kardeş aslında... Asıl meslekleri bu alanda olmasa da onlar şu anda zirvenin yıldızı olan altıncı olsalar da efendim bu yıldızda bugün kendileri altın misali parlayacak ezgilerini sizlere ulaştıracaklar. Efendim sözü çok uzattık, yine şöyle yıldızı bırakalım kendilerine. Rumeli dolaylarına gideceğiz. Rumeli Kemal Orhan kardeşler buyur.